durumda. Yıkılıyorum ama ayaktayım, inmedin o en son duraktayım. Ne kadar

0: araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul ve Ankara 30, İzmir 36, Bursa 32, Antalya 34, Diyarbakır 38 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.

0: bir yeniden iletimdir.
1: Dün gece çok mu geç yattın? Ve sabah çok mu erken uyandın? Yoksa günün berbat mı geçecek? Akşama kadar tuhaf işlerle mi uğraşacaksın? Olsun. Bak burada kim var? Bu sabah da seninleyim. Benimle misin? Benimle misin? O zaman başlayalım.

0: günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Herkese hayırlı sabahlar. Herkese güzel günler diliyorum efendim. Haftanın ikinci gününde, 7 Temmuz Salı gününde tekrar buluştuk. Güzel bir sabah geçireceğiz diye ümit ediyorum. Herkese hayırlı sabahlar diliyorum İstanbul FM'den, Türkiye'nin en değişik show programından. Hayırlı sabahlar diliyorum herkeslere. Efendim nasılsınız, iyi miyiz? Kimler burada? Günaydın mesajları bu sabah sanki biraz kaytarma mı var, ne var? Protesto mu var, yürüyüş mü var, ne, anlamadım, ne iş? Neyse, bakacağız bakacağız. Hayırlı sabahlar efendim, günaydınlar. Bol bol sıcakları konuştuğumuz günlerde, bol bol efendim artık yani tatile mi gitsek, şöyle bir suya mı girsek, bir çimsek mi, ne yapsak diye planladığımız günlerden geçiyoruz. Fakat bizden daha zor durumda olan memleketimizde bir şehir var ki, Ankaralılar. Ankara'dan kaçan arkadaşlarımız sayısı o kadar çok ki. Biri Kınalıada'ya gitmiş, biri Kuşadası'na gitmiş. Ankaralılar da ada tercih ediyor herhalde. Enteresan yani, bu şimdi NATO zirvesi var ya. Yani 6 tane adam gelecek diye 56 bin kişilik bir ordu güvenlik için teyakkuzdalar. Yollarda çevirmeler, kapanan yollar, efendime söyleyeyim aramalar, taramalar, sniperlar, keskin nişancılar çatılarda. E tabi ciddi bir güvenlik önlemi söz konusu ama Ankaralılar darlanmayı sevmemişler, kaçıyorlar. O süre zarfında Ankara'da olmamayı yeğliyorlar. Aranızda Ankaralı var mı bilmiyorum. Ama çok ciddi bir yoğunluk var Ankara'da. Kazası belası atlatırız inşallah. Ankaralılara o yüzden şimdiden geçmiş olsun, kolay değil. Herkese kocaman ama kocaman günaydınlar. Emre Mutlu Show başladı. Saat 10'a kadar Allah'ın izniyle beraberiz. Ayrılmayın.
1: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara.
2: Reklam. Gelenekten geleceğe, muhabbetle kurulmuş sofralarda birlikte bir dostluğu büyütüyoruz. İyi ki varsınız.

Evet, Ronaldo yenildi, moralimiz bozuk diyorlar. Arkadaşlarımız, benim de bozuk. Gerçekten üzüldüm ya. Neyse, İspanyollar en azından. Yenenler İngilizler falan olsaydı daha uyuz olurdum, ya da Amerika falan. Amerika gerçi önce kendi bir grubu geçeydi de Belçika da Amerika'yı haşamat etti. Moralimiz bozuldu biraz ya. Ronaldo'nun veda etmesine hiç, yani hiç. Ben Ronaldo'cuyum biliyorsunuzdur. Ama üzülmedim değil. Tatlı dilim güler yüzüm ey ceylan gözüm, günaydın. Ben mi ceylan göz? Günaydın ağam demiş. Günaydın Erhan. Hoş geldin. İstanbul'dan selamlar demiş. Günaydın, bugün ilk defa açılıştayım. Hoş geldin, hoş geldin, sefalar getirdin. Günaydın kardeşim, iyi yayınlar demiş. Teşekkürler, iyi yayınlar dileriz demiş. Belçika'ya selamlar, günaydın Emre demiş. Sen de iyi misin? Siz de iyi misiniz? İyiyiz efendim, Allah razı olsun. Siz de umarım iyisinizdir. Günaydın müdürüm, nasılsın, iyi misin demiş. Teşekkür ederim. Bayağıdır bana müdürüm diyen yoktu ya. Bir müdürlükte bizim bir sallandı da mıyız, anlamadım yani. Bizim müdürlük elden mi gidiyor? Hayırdır aga? Hayırlı sabahlar abicim demiş. Teşekkürler dostum. Evet, Portekiz pis pisine gitti diyor. Doğru doğru valla. Neyse, yapacak bir şey. Zaten çok bir tadı yok bizim için artık da. Kalan sağlar bizimdir diyeceğiz. Geri kalana bakacağız. Günaydın sadrazamım. Günaydın efendim, günaydın. Allah Ankaralılara sabır versin demiş. Dostumuz da aynen öyle. Ankara'daki o sıkı güvenlik önlemleri vatandaşı da bunaltmış durumda. Aslında niye geliyorlar ki, bu telefonla konuşsunlar. WhatsApp'tan, FaceTime'dan görüntülü konuşun abi, bu kadar tantanaya ne gerek var ya? Değil mi? Yani sen uçağı veriyor musun? Sen füzeyi veriyor musun? İşte şeyi alıyor muyuz? Putin'e gider yapacak mıyız? Kuzey Kore hep aynı falan. FaceTime'dan konuş bir saat, iki saat. Kapat ya. Al eline fındığını, fıstığını, çayını, kahveni. Evde eşofmanla. Oradan uçağa bin, 12 saat buraya gel. Oradan bir daha oraya git. Orada otelde resmi tören yap. Oradan bilmem nereye git. Yani olacak iş mi bu? Hiç sorsalar ben söylerdim ya. Otur mis gibi evinde, çayın çorban varken görüntülü konuş ya. Bu kadar en azından yani. Hem masraf olmaz, hem insanlar perperişan olmaz. Yani. Ümit seni seviyor demiş. Ümit'in kendi niye söylemiyor? Ha, Köln'den Ümit. Pekala.

0: Evet. Enerji müdürü. Başımı omzuna koysam. Ya bu çocuk niye bana sürekli afiş yapmak zorunda hissediyor kendini? Sinerji varsa olur. Başarı kaçınılmaz. Sen ne dersen ol. Hedef yüksek faturalar düştük mü? Şunu kalıcı olarak sileyim de ben. Başıma bela almayayım sonra. Yine yapay zeka ile afiş yapmışlar da. Ümit seni seviyor dedikten sonra da o benim zaten demiş. Tamam tamam ben Ümit başkası adına sen onu şey yapıyorsun seslendiriyorsun. Ona vekalet vermiş sana zannettim anladın mı? 0544-886-1886 ne kadar kalabalık olduğumuzu bir görmemiz adına. Evlerinde olanlar 1'e, iş yerlerinde olanlar 2'ye, trafikte olanlar 3'e basıp gönderebilirler mi acaba? Bir bakalım bakalım kimler neredelermiş. Dostlarımız buradalar ama neredeler? Nasıl soru ama bak karışık soru. Seviyorum böyle küçük küçük bizi sorular sormayı ya. Cunaydın neredesin demiş. Kahve almaya gittim 2 dakika. Dur şu koltukta şey mi koydunuz buraya sensör mü koydunuz? Koltuktan kalktı. Darlayalım şunu. Evlerinde olanlar bile, iş yerlerinde olanlar 2'ye, trafikte olanlar da 3'e bassınlar. Günaydın Ahmet sesi gör. Evet su içmeyi bir hatırlatalım. Şöyle bir sularımızdan bir lıkırdatabilir miyiz acaba? Sularımızı mümkünse bir lıkırdatalım hemen şöyle bir. Hatta ve hatta böyle büyük birkaç yudum alalım değil mi? Ben yaz kış soğuk su, ben soğuk sudan başka bir su içtiğim zaman yani suyun derecesi birazcık böyle arttığı zaman sanki su içmemiş gibi hissediyorum kendimi. Yani sanki su içmiyormuşum gibi yani hiç yani ne derler Anadolu'da derler kanmak. Kanamıyorum anladın mı? Kana kana içmek derler yani o soğuk su olması lazım. Kışın da öyle hele ılık su. Bir de böyle alıp ılık suyu bile ellerinde ısıtırlar ya. Enteresan bilmiyorum yani o su içme mevzusu bende öyle. Yani kışın dahi suyun soğuk olması lazım. Günün konusu fikri gelmiş. Değerlendirelim bakalım. Almanya Frankfurt'a selamlar. Günaydın Hadımköy yolundayım demiş. Trafik akıcı yoldayım iyi yayınlar. Teşekkürler efendim. Abi günaydın 3 ben Serhat. Üççüler epey var trafikte dostlarımız. Ya trafikte yani gerçekten illallah geldi de yani söylesek de bir şey değişmiyor. Ağlasak da dövünsek de tepinsek de. Bir şeyin değişmeyeceğini de bile bile aynı şeyi söylemek yani böyle temcit pilavı gibi ısırır mısın? Her sabahtır mesela trafik durumu veriyoruz. Bizim radyoda da veriyoruz trafik durumu yani bunu veriyoruz. Ama şunu söylesek konu kapanacak yani boşuna uğraşıyoruz. İstanbul için trafik durumunu veriyoruz her yer yoğun bitti. Yani yoğun akıcı dediğin yerde sadece akıcı dediğin yani araba biraz böyle gidebiliyorsa arkadan ittiriliyormuş kadar o hızla gidebiliyorsa bile o akıcı oluyor bizde. Ya hiç şöyle bir trafik durumu duydunuz mu? İstanbul'da evet bu sabah saat 8'e çeyrek var ama yollar bomboş maşallah bas bas bas basabildiğin kadar. Günaydın trafikteyim 3 müydü demiş bugün geç kaldım bir tık. Bursa İzmir yolu sakin. Bursa İzmir yolu trafik dediği arkadaşlar hanımefendinin yani trafikteyim yani arabadayım ve seyir halindeyim anlamında. Yoğun trafik anlamında söylemiyor bunu ama Bursa İzmir yolu. Nereden nereye iş nerede ev nerede anlamadım. En uzağa ben gittiğimi sanıyordum acaba şeyden Bursa'dan İzmir'e mi gidiyor işe? Ya da benim kafam mı o kadar bastı yani? O yoldan geçiyor olamaz mı? Bir sürü çıkışı var. Şu eski Londra asfaltının da neresi olduğunu bir türlü anlayamadım. Her yere eski Londra asfaltı diyorlar. Gebze'den başlıyor Beylikdüzü'ne kadar.
1: Emre Mutluşoğlu'da kısa bir ara. Reklam.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklamlar.
2: reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yılı aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
3: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlanmış.

0: O zaman biz çıkalım Maltepe ile devam edelim. Triplere bak, triplere. Allah Allah, triplere bak. Allah Allah. Gebze'den günaydınlar demiş. Günaydınlar efendim, Gebze'mize selamlar. Hayırlı sabahlar. Karaköy, ah Karaköy. Şimdi orada olsaydım var ya, Karaköy poğaçası gömerdim herhalde. Bir tane patlatırdım be. Bak şimdi bak.
1: Radyonun sesi açık kalsın.
2: Radyonun sesi açık kalsın.
1: Sana iyi gelecek şarkı şimdi İstanbul FM'de.
2: Şimdi İstanbul FM'de.
0: Az önce Adapazarı'ndan selamlar yazmıştı. Konu Maltepe oldu ya, beni şimdi kışkırtacaklar ya. Maltepe'den selamlar yazmış. Tempoyu birazcık arttıralım hadi. Trafikteysen birazcık daha sesini açar mısın radyonun? 1998'e gidiyoruz. Şöyle biraz gevşeyelim, şöyle biraz ufaktan böyle he, eller havaya moda olmaz mı? Güzel bir gün geçirmeni istiyorum. Güne benimle beraber başladığın için, beni layık gördüğün için.

0: Sen oradan aç demiş, benim telefon sonuna kadar açık. İki kişi birlikte çalışıyoruz, iş arkadaşım işitme engelli olduğu için son ses müzik açabiliyorum. Yoksa normalde açamazdım demiş. Allah şifasını versin inşallah. Kesinlikle dalga geçmiyorum ya da alay etmiyorum. Alay etmiyorum demiş. Yanlış anlıyor. Yok canım, ne estağfurullah. Ne? Alay olur mu öyle şey? Allah şifasını versin. Bayrampaşa Maltepe'den selamlar demiş. Yani Maltepe ise bile Bayrampaşa versiyonu yani. Hani illaki arada bir... Çünkü burası Emre Mutlu Severler şehri demiş. Teşekkürler efendim. Caymış, şansını sev. Günaydınlar, günaydınlar. Kırdılı kırdılı kadın kapı duvar. Köye yerleşme planını tutturabilen var mı? Bunu sormak istiyorum demiş. Git bat. Trafikten illallah ettiğimiz günlerde çok konuşulan konulardan bir tanesi de köye yerleşmektir. Bu kafayı evet ya. Yani sadece konusunu konuşabilip hayalini kurup bir türlü gerçekleştiremediğimiz. Abi ben 5 sene içinde böyle Urla olur, Ayvalık olur, Sarımsaklı olur. Sahil kasabası. Bak bu mesela 50 sene önce bir geçerliği vardı yani, orada bir kasaba yerleşmek. Mesela İstanbul'da bir daire fiyatının işte atıyorum 10'da 1'ine bir daire bulabiliyordun orada ya da 5'te 1'ine. Şimdi İstanbul'u 5'le çarp oraya gidebilmek için. İşler değişti oralarda. Tabii canım, öyle sahil kasabasına nerede ev bulacaksın da, daha doğrusu otel yapılmamış bir köy bulacaksın da. Hepimiz gidersek her yeri İstanbul yaparız, o da doğru bir yaklaşım. Adaşım bir soru, sence müdür demiş. Git patlat bu kafayı şimdi. Evet sevgili adaşım. Git patlat bu kafayı şimdi. Bu yaşta bu soruları bence artık başka sorular buraya Emre yani. Sabah mevzusu verildi mi? Verilmedi efendim, verilmedi. Buyurunuz geçiniz, en arka sıraya oturunuz. Yok yazıldınız çünkü yoklama yapıldı. 0544-886-1886. Hemen sabah mevzumuzu vereyim hatta. Geciktirmeyelim, bu sabah böyle erken vermiş olalım. Sonra birkaç şey daha hatırlatacağız elbette. Kervan yolda düzülür. Hangi kervan, ne yolu? Acil mutluluğa ihtiyacın var. Hızlıca kendini mutlu etmek için ne yaparsın? 0544-886-1886. Hızlıca kendini mutlu etmek için pratik bir şekilde ne yaparsın? Yaz bakalım.
1: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara.
2: Reklam. Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Reklam. Emre Mutlu Show devam ediyor.
4: Aklından geçen şarkı senin için İstanbul FM'de.

0: Yüreğin buna da alışır.
1: Çoklar karısın
2: ama yetmez, ben karar ver.
1: Evet hanımlar beyler.
2: O benim.
1: Ne demiş, dur bakalım. Günaydın Emre, hayırlı sabahlar herkese. Bugün kralın doğum günü demiş. Kral değil, kral. Bir doğum günü kutlar mısın demiş şu milyonluk radyodan. Bursa'dan selamlar sevgiler Firuze. Doğum günün kutlu olsun. Kral lakabı herhalde değil mi? Özellikle GL diye belirttiğine göre. Evet, kendini hızlıca pratik bir şekilde hemen böyle acil mutlu etmek için ne yaparsın? 0544-886-1886 numaralı WhatsApp hattımıza cevabını yazı ver bakalım, neler gelecek. Belki bize de fikirler
0: sen ateşle
1: yeni fikirler sağlamış olacaksın, neden olmasın? Aa, bu böyle olabiliyormuş, demek ki ben de kendimi hızlıca bu şekilde mutlu edebilirim belki de yani.

Spor yaparım demiş, bravo. Çay demlerim demiş. Kendi derdini unutup oyunun derdine düşerim. Ne zaman bunalsam bilgisayar oyunlarına kapağı atarım demiş. Yapay zekaya sararım demiş. Mantıklı olabilir. Çay veya kahve yaparım, afiyet olsun. Günaydın valla, kendimi mutlu etmek için şu anda aklıma gelen tek şey yatıp uyumak. Var beni farkıma, kamsın aklım başka yerde, ne işim var başka yerde, bandıra bandıra ye beni hiç doyamasın tadıma, bandıra bandıra ye beni hiç doyamasın tadıma. Acil mutluluğa ihtiyacım olduğunda sabah 7'de İstanbul FM açıp Emre Mutlu dinliyorum, teşekkürler. Başka yerde, bandıra bandıra ye beni hiç doyamasın. Peki ya öğlenden sonra mutluluğa ihtiyacım varsa? Ali Samiye'ne giderim demiş. Sevmediklerime laf sokarım ya. Abi günaydın, kuzeyin selam var demiş. O yerim ben seni. Bebişko'nun fotoğrafını atmış. Tırı müsait yere çekip Türk kahvesi yapıp içerim, afiyet olsun. Şurada taşınamadık doğru dürüst. Amacımızın ucuna da varmışken. Aşka aşklar seninle yine. Bakışıp da görüşüp. Abi hiç acele etmem demiş. Sabah 7'yi beklerim. Senin programın başlamasını. İdareli kullanıyor vaktinizi. Çok mutsuzum ama dur sabah 7'yi bekleyeyim. Canım benim, sağ ol, sağ ol. Öğleden sonra mutluluğa ihtiyacım olduğunda Emre Mutlu'nun Instagram sayfasını açarım. Ya sizi ben yerim be! Kahve ve tuzlu çikolatayı sevdiğim demiş. Seviyoruz seni. Teşekkürler. Günaydın Enerji Bakanım yazmış. Günaydın kardeşim, iyi yayınlar, herkese iyi günler dilerim, teşekkür ederim. Sarma yerim demiş. Ya yoksa? Şey mi böyle, multivitamin gibi dolapta böyle şey mi? Ya da ne bileyim antidepresan gibi, hanım sarma var mı? Ya bak aniden geliyorlar bana, nasıl sarma yok bu dolapta ya? Sevdiğim kadına sevdiğimi söylerim. Günaydın şair ruhlu Don Juan. Konuşa

Yeni Zelanda'dan denize sıfır bir ev alırım demiş. Zenginin mutlu olması böyle işte. Küçük şeyler ona göre. Benim de yapabileceğim maksimum eylem Yeni Zelanda'nın haritadaki yerine bakmak. Yani yerini biliyorum da haritadan Google Maps'ten falan incelemek böyle. Yakınlaştırıp, zoom yapıp. Doğa yürüyüşü yaparım demiş. Hem sakinleştirir hem mutlu eder demiş. Hemen yürürüm, çok mantıklı. Yürümek acayip dopamin seviyesini yükselten bir şeymiş. 0544-886-1886. Acil böyle mutlu etmek istiyorsun kendini. Acil mutlu olman lazım. Hızlı bir şekilde ilk ne yaparsın? Yaz bakalım, cevabını bekliyorum. 0544-886-1886. Numaralı WhatsApp hattının başındayım.

Ah Göksel'im ah canım. Kesinlikle spor salonuna koşarım demiş. Harika, spor yapmak da dopamini acayip yükseltiyor. Ah Göksel'im ah canım. Göksel severlerden. Günaydın, mutlu olmak için tatlı yerim, sonra pişman olurum. Üzülürüm, bu sefer üzüldüğüm için tekrar mutlu olmam lazım deyip tekrar tatlı yerim demiş. Sonuç bu, günün sonunda yine mutlu olamam. Peki tatlıyı burada kar mı sayıyoruz, zarar mı sayıyoruz? Yediğimiz tatlıyı. Vallahi çok mutsuzum ben, şuradan bir frambuazlı krokanlı bir pasta yiyeyim. Ya bunu niye yedim ben şimdi, kilo alacağım, şu anda acayip mutlu oldum ya. Sevgilimi eve alırım, yavru kedi alıyor sanki. Eve almak. Önüne bir kap su koyarım. Bir kap da mama. Enteresan yani. Bir döngüye giriyorsun mutlu olmak için, çikolata yediğin için. Sonra niye yedim diye pişman olup bir daha mutlu olman gerekiyor. Abi aşırı mutsuzum, şuradan bir fıstıklı soğuk baklava. Ya mazeret buluyor insan değil mi? Arandığı zaman mutlaka bir şey buluyor. 0544-886-1886 anlık bir mutluluğa ihtiyacın olduğunda ne yapıyorsun da kendini hızlı bir şekilde mutlu ediyorsun? Para sayarım demiş, bir de dövizse uuu. Yani sayacak kadar varsa tamam, ben mesela en son bir tane 100 dolar gördüm, onu saydım bir tek. Yani parmağımla şöyle bir kere ona böyle tokat attım, takla attırdım. Ha tabi olsa böyle 400 tane falan 100 dolar. Sayalım. Hatta senin paranı bile sayabilirim, söz cebime atmayacağım hiçbirini. Öyle bir etkinlik yaparsan bir gün beni de çağır, ben de istiyorum. Benim de dolar saymak hakkım değil mi? Kendini anlık bir şekilde mutlu etmek istiyorsan böyle küçük anlık nasıl müdahalelerle kendini mutlu edersin? Merak ettim. Günaydın demiş. Tütünü bıraktım, saat 10'a kadar sen varsın şükür, bir küçük mutluluk için. Örnekler benim için de değerli demiş. Yalnız cevaplar fena, evet. Güzel. Günaydın, sokak hayvanlarını beslerim. Harika. Günaydın, %80 %90 kakaolu bitter çikolata demiş. Severim ya, benle aynı görüşte olan. Ben zannediyorum ki dünyada bir tek bana üretiliyor bu. Ben de böyle %90 kakaolu, hatta %96'sını görmüştüm yurt dışında. O artık şey yani, onu çorbanın üstüne dök acı biber niyetine. Sormasa da.

0: Emre Mutlu Show.
1: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul ve Ankara 30, İzmir 36, Bursa 32, Antalya 34, Diyarbakır 38 derece olacak.
1: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
3: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
2: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Avrupa Asya istikametinde yoğun akıcı, aksi yönde her iki köprü de yoğun devam etmekte. Avrupa yakası E5'te Avcılar, Küçükçekmece, Merter, Topkapı, Haliç Mecidiyeköy, aksi yönde Çağlayan, Haliç, Edirne Kapı, Merter, Haramidere, Beylikdüzü aralıklarla etkili. Temde Hadımköy, Beylikdüzü bağlantı yolu yoğun. Bahçeşehir, Mahmut Bey, Sultan Gazi, Ok Meydanı, aksi yönde Bayrampaşa, Mahmut Bey etkili seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Acıbadem'den başlayan yoğunluk, birinci köprüye kadar Ümraniye'den başlayan yoğunluk ikinci köprüye kadar oldukça etkili. Kartal Ataşehir'de çift yönlü oldukça yoğun seyrediyor. İyi yolculuklar dileriz.
3: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Bakın ayıptır ya. İnsanları böyle zaptıraptı altıralı baskı vurmak nedir? Evlenirsin yine bitmez. Çocuk yap da sevelim. Ya arkadaş bu büyülü bir tane daha yap. Bu da büyülü, 3 çocuk olması lazım. Hepsi kız oldu, bir tane erkek bu.
1: Nasıl olacak hocam ya?
0: Nedir bu talimatlar, prosedürler?
1: Size ne hocam, size ne? Yani insanları bir salın biraz ya. Bak vallahi tansiyonum oynadı ya.

0: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara. Reklam.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklamlar.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
6: Hepsi burada premium günlerini kaçırma. Binlerce

0: reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
1: Reklam. Emre Mutlu Show devam ediyor.

Jelibon yerim demiş. Olur bak, çikolata gibi tatlı bir şey ama jelibon biraz daha hani yerken de komik oluyor ya. Bir de jelibonları böyle lokum gibi yapmıyorlar. Hani illaki ya bir, mesela sana bir ayıcık yedirtiyorlar ya bir... Niye takmışlarsa hayvanlara bu kadar ayıya? Ya niye mesela tilki şeklinde jelibon yok? Neden işte ne bileyim sinek şeklinde jelibon? Yani ayı sinekten daha tehlikeli bir hayvan olabilir. Onu seçmişler. İlla ki bir ayı tutturmuşlar. Dondurmada da böyle bu. Borsada da ayıyı kullanıyorlar yani. Jet ski almak lazım. Botla git gel yorgunluk yarattı demiş. Abi senin bu şeye almıyorlar mı senin tekneyi ya? Marina'nın o park yerini almıyorlar mı? Niye sen hep açıkta duruyorsun? Yani her an tüyecekmiş gibi. O işin içinde bir şey var. Ben onu bir araştıracağım. Gökhan Özen miydi jet ski ile kaybolmuştu? Telefondan açıp kızımın resmine bakmam yeterli demiş. Bravo. Çeşitli şişeli ürünler içerim demiş. Peki. Rahat edemem orada, işi biliyorsun. Çikolata yerimciler çok fazla. Anlık mutluluk için çikolata mutlu eder mi ya anlık? Tamam yedim bitti. Ya da ne kadar yersin mesela? Çikolata yerim ama işte 16 paket falan beni anca mutlu ediyor. Benim dopamin seviyesi falan anca bir yere getirebiliyor. 0544-886-1-886 numaralı WhatsApp hattımızdan bu sabah neyi konuşuyoruz? Yeni gelenler var, günaydınlar. En arkaya geçebilir miyiz? Yok yazıldınız, kusura bakmazsanız. Sizden ricamız, konuya katılmak isteyenler, tabii konuyu yeni geldiğiniz için bilmiyorsunuz. Bundan sonra herkesin WhatsApp'ına konuyu yazarak mı göndersem acaba? Uyanır uyanmaz bir... bakayım WhatsApp'a ne anlatıyor bu sabah acaba? Esniyesi gelenler tutun kendinizi. Herkes de çok dürüst de kimse de söyleme. Instagram'da kaydırırım Reels'larda. TikTok'ta canlı yayın izlerim. Cezalı PK. Günaydın Emre, işe geç kaldık. Yeni uyandık, şu anda işe gidiyoruz. İşe geç kalmak değil de sabah seninle beraber programı güne başlayamamak, kahrolduk be demiş. Peki sen de yaz bakalım. 0544-886-1-886. Kendini anlık böyle anlık o anda mutlu edebilmek için küçük küçük yaptığın ufak tefek neler varsa bize bir fikir olsun. Bizim de aklımızda bulunsun.

0: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara. Reklam.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi Opet.

0: Emre Mutlu Show devam ediyor.
1: İlahi Emre, sen insanı güldürürsün.
2: Burası İstanbul FM. Dinlemeye devam et. İş stresini azalsın.

kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kuyumcu Kent'ten selamlar demiş. Selamlar. Emre Mutlu dinlemek mutlu ediyor. Abi teşekkür ederim. Yani bunları iltifat olarak kabul ediyorum ama şey gibi düşündüğün zaman, hani mesela atıyorum, anlık mesela gecenin birinde aklına böyle bir sıkıntı düştüğü için kendini mutlu etmen lazım. Ya da öğlen iki ya da trafiktesin, ne bileyim. İlla gece gündüz diye bir ayrım yapmayayım da. İyi yayınlar, keyfim bol olsun demiş İbrahim Yücetepe. Oo İbrahim, günaydın. Teşekkür ederim. Kitap okumak da çok güzel bir alternatif. Tebrik ediyorum yani. Ama mesela zaten benim bunalımımsı böyle anksiyetik bir durumdasın ve kendini kötü hissediyorsun. Açtın oradan bir tane Ahmet, Ümit. İyice bunalıma girmeyesin ondan sonra. Tam tersine dönmesin yani. O biraz evet. Ona bir dikkat etmek lazım. Seçtiğin kitabın da biraz böyle coşku verici bir şey olması lazım. Belki de gerçi korku filmi izleyip rahatlayan da biliyorum ben. Abi en az iki cin filmi seyretmeden haftada kendime gelemiyorum diyenler de var yani, tam tersi tersine. Olabilir, kişiden kişiye değişiyor demek ki. 0544-886-1886. Yaz bakalım sen de. Kendini anlık küçük şeylerle nasıl mutlu edebiliyorsun? Nedir onlar? Jelibondan kakaolu çikolataya, kitap okumaktan yüzmeye, spor salonundan koşmaya kadar cevaplar geldi. Bize de belki ilham olabilir. Bak, para saymak bile mesela.

0: buz gibi ayrılamamak. Ha, tekneyi açığa şeyden dolayı park ediyormuş. Gelen giden olmasın diye. Tabii teknen olunca dostun çoğalır bir anda ya. Değil mi? Ama şunu da unutmamak lazım. Yani senin de yüzüne yüzüne bunu söylemek istemem de. En güzel tekne arkadaşın teknesidir derler ya. Zor iş abi ya, zor iş valla. Bakması bir dert. Yani misafir gelen herkes mutlu ayrılıyor da. Onlar gittikten sonra yine sana suyun üzerinde bir ev uğraştıracak bir şey yani. Benim şimdi eskisini sattım ben. 46 metre vardı bende bir tane. Metresine uyuz oldum. Niye 60-70 değil dedim. Sonra Abramovich'in bir tane vardı. Onu vereyim sana falan dedi. Anlaşamadık onunla. O da çok para göz hemen peşin istiyor. Dedim taksit yapamıyor musun dayımın oğlu? Yok kuzi dedi. Yani o şekilde olmuyor dedi. Avrupa yakası izlemek demiş. Avrupa yakası izlemek. Tekrarları değil mi? Benim için de mesela Breaking Bad izlemek. Çok iç açıcı moral bulabileceğim bir şey değil ama. Onu da izlediğin zaman kafanın dağıldığını hissediyorsun. Bir saat sürse şoför arabayı demiş, çok mutlu olurum. Ha, senin yerine baştenden araba kullanmaktan benim gibi bıkanlardansın. Ben de öyleyim. Vallahi billahi. Ya şey gibi düşünüyorum. Artık mesela şu... gerçi güvenemem. Amerika'da bazı YouTuber arkadaşlar gidiyorlar. Efendime söyleyeyim. Biniyorlar o şoförsüz arabalara. İnsan kendisi garip hisseder ya. Sanki her an böyle biri durdurup koltuğa binip yani seni sürecekmiş gibi. Binip kaçacakmış gibi, öyle gelmiyor mu size de? Çok enteresan ya. Faizli hesabıma bakmak demiş. Anlık mutlu eden şeyler. Faizli hesaba bakmak.
1: Bugün 500'ye daha yatmış. Allah bereket versin.
0: Ya tabii. Banka hesabındaki paranın birazcık arttığını görmek ya da banka hesabına gelen parayı görmek, ki uzun zamandır gördüğüm bir şey değil, İnsanı aşırı mutlu etmiyor değil. Peki ya banka hesabından giden parayı görmek? Banka hesabınızdan falanca hesaba çıkış yapıldı. Na na na na na na. İşte gidiyorum. Geldiği zaman iyi de giderken çok kötü be. Bir de mesela bir maaş gelene kadar 3 kere kira geliyor gibi oluyor ya. Halbuki aynı ayın içinde olan şeyler. Bir de diyorlar ki zaman hızlandı. Maaşa gelince hiç hızlanmıyor. Artık günü 12 saat yaşıyormuşuz. Yok, bir ay ne kadar hızlı geçiyormuş. Abi geçmiyor, geç. Ayın biri gelmiyor. Ama konu kira olunca gerçekten zamanın günün 12 saat değil 6 saate falan düştüğünü. Öyle hissediyorum yani ben.

0: yanarsam.
1: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara.
2: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklamlar.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Hepsi burada premium günlerini kaçırma. Binlerce

0: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10F ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle T10X sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için TrueMore uygulamamızı indirin.
1: Reklam. Emre Mutlu Show devam ediyor.

0: alışveriş sitelerinde siparişiniz onaylandı bildirimi demiş. Anlık şekilde beni mutlu eder. Kim yazmış bunu? Fidan Hanım, tabii ki eşinizin kredi kartı kayıtlıysa değil mi, mutlu oluyorsunuz. Dürüst olmak gerekirse ben de olsam öyle olurdum. İnsan eşinin kredi kartıyla alışveriş yapması kadar. Yani enteresan bir mutluluk ama doğrusu da bu. Kendimi gezdirerek mutlu olurum demiş. Kendini gezdirerek. Ey güzel Allah'ım. Kendini, bugün kendimi nerede gezdirsem? Nerede gezdireyim kendim? Bebek olur, istinye olur. Tamam kendim, hadi gidelim. Keşke şöyle mutlu olabilsem demiş. Günaydın efendim, günaydın. Bak kızmıyorum artık, saat 9'a gelmiş, günaydın. Öyle tatili planları yapıyor insanlar. Hatta kurumsallar mail adreslerinden öğlende ne yemek yiyeceklerine baktılar. Adı oldu sana, günaydın. İyice disiplinimiz bozuldu. Beyler, hanımefendiler. Bakın. Bakın. Olmuyor böyle. Eskiden 9'dan sonra, 8'den sonra gelenler tünaydın, 9'dan sonra gelenler iyi akşamlar yazardı. Şimdi saldık iyice. Saldım çayıra Mevlam gayrı, oh be. Kuyumcu Kent diye bir yer var. Şimdi tekrar gözüm o mesaja takıldı da bir arkadaşım bir gün onun önünden geçerken şey dedi. Burada dedi, hep kuyumcular mı oturuyor acaba? Yok, kuyumcular oturmuyor ama kuyumcular çalışıyor. Yani o açıdan bakabilirsek olaya hani... Oturulan yerleri var mı bilmiyorum da esnaf olduğunu biliyorum. Yani şimdi Martı Kent diye site var Silivri tarafında. Martılar mı yani? Öyle mi düşünelim? Emre abi kafam çok bozuk demiş. Doğru yerdesin kardeşim, ayrılma. Neyin var diye de bir sorayım bakayım. Neyin varmış senin acaba? Sağlığında sıhhatinde bir şey olmasın da. TikTok ve Twitter'dakilerin hallerini görünce demiş şükredip mutlu oluyorum. Ben hep söylüyorum, TikTok ibret almamız için insanoğlunun.
1: Duymak istediğin şarkı tam da şimdi İstanbul FM'de.

Dün bir tane YouTube'da video denk geldim. TikTok'un en çok izlenen fenomeniymiş kendisi. Tanımıyorum ben ama bayağı uzun bir açıklama yapmış arkadaşlar. Açıklamasında şunu söylüyor. Yani en çok kazananı da o, yani en çok dinlenen, izleneni de o. TikTok'ta diyor bize bir ödül atıldığı zaman diyor, bize atılan ödül miktarının mesela 1000 liralık bir ödül atıldıysa %70'ini yani 700 lirasını TikTok alıyormuş. Ona atılan ödülün. Nasıl güzel bir tezgah kurmuşlar ya. Nasıl yiyor bizim insanımız bu numaraları ya. Geri kalan %30'unun %20'sini vergi olarak ödüyorlarmış. Yani 1000 lira atıldığı zaman 160 TL kalıyormuş bu fenomen arkadaşa. 1000 liralık ödül geldiği zaman 160 TL'si buna kalıyormuş sadece. %70'ini TikTok alıyor ödüllerin. Ve çıkıp ekrana insanlara yalvarıyorlar. Arkadaşlar ekranın boş. Yargıç diye bir şey varmış. Yargıç dedikleri de bu kefaller var, para atan işte TikTok'ta tarafını tuttukları insanlara gaza gelip o sırada TikTok yöneticileri de ellerinde meyve suları, kajuları ağızlarında kahkaha atıyorlar insanların haline. Nasıl köleye dönüştürdü? Birinden birine para gittiğini zannederken paranın %70'ini biz alıp onlara da kırıntısını bırakıyoruz. Hiçbir şey yapmadan sadece ekrana atılan bir sembolün, ekranda belirtilen dijital bir sembolün, yani herhangi bir işte abi tamam da bunun içinde bu kadar gravyer peyniri var, maliyeti o yüzden yüksek falan gibi bir durum da yok. Ekrana gelen dijital, ekranda 3 saniye duran dijital bir sembolün %70'ini TikTok kendi cebine koyuyor. Yani içeride kazandığı Instagram gibi, Instagram mesela sadece reklamlar var. Bunlar da reklamlardan kazanıyorlar, aboneliklerden kazanıyorlar. Bir de bu ödül sistemi, daha sonra bunların bir sürü yan versiyonları da çıktı. Zico, Miko, Paco, Digo, böyle bir sürü platform çıktı ama en çok tutan bu oldu Çinlilerin. Çinliler akıllı adam abi. Milletin cebindeki parayı böyle kılçıksız almayı öyle iyi biliyorlar ki. Hiçbir şey yapmıyor. Sistemi kurmuş. Birisi oradan çıkıyor. Ekranlar boş kalmasın diyor. Öbürü de ekran boş kalmasın diye adı geçecek diye para atıyor. %70'ini TikTok Indira Gandhi Cebellezine. Sonra Çinliye dünyanın en büyük süper gücü. Yapacak bir şey yok. Emre abi kafam çok bozuk dedikten sonra da abi tekstil demiş sadece. Zaten başka bir şey demene gerek yokmuş kardeşim. Abi tekstil yeterli bir cevap. Bozma kafanı, bozma canını, boş ver, bir şey olmaz. Geçici düşün, her şey geçici.

0: Dinleyebileceğin en güzel şarkıları senin için biz çalıyoruz. Çünkü bunu yapmayı çok seviyoruz.
1: Çok seviyoruz.
0: Burası İstanbul FM.
2: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
3: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul ve Ankara 30, İzmir 36, Bursa 32, Antalya 34, Diyarbakır 38 derece olacak.
2: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
4: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
3: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğunluğunu sürdürüyor. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise yoğun akıcı ilerliyor. Avrupa yakası E5'te Beylikdüzü Haramidere, 5 yol İncirli, Topkapı Çağlayan, aksi yönde Haliç Merter, Sefaköy Avcılar yoğun. TEM'de Hadımköy Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları aralıklarla etkili. Altınşehir Mahmut ve Hastalok Meydanı, aksi yönde Bayrampaşa İstoç yoğun devam etmekte. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe Tepe'de başlayan yoğunluk köprü hattı boyunca etkili devam ederken TEM'de Ataşehir Kavacık yoğunluğunu sürdürüyor. İyi yolculuklar dileriz.
4: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Bu bir yeniden iletimdir.
1: Bilgisayar farenizi nasıl hareket ettirdiğiniz kişiliğinizi yansıtıyormuş.
2: Bak hele, bak hele.
1: Ya şimdi ne oluyormuş? Ben şimdi mouse'la bana şimdi görev verdiler 20 dakika. Oraya tıkla, buraya tıkla, oraya çek, pencereyi kapat. Benim kişiliğimi mi anlıyormuş şimdi bu yani? Bu Chicago Üniversitesi ne boş işlerle uğraşıyor arkadaş. Yani annem babamla 45 yıldır evli, seni tanıyamamışım diyordum babama. Mouse'dan sen nereden anlıyorsun mouse'dan? Ha, çarpı hızlı mı kapattı? Bu var ya, ben sana söyleyeyim, bu yiyici yiyici.
2: Ne?
1: İki sayfa arka arkaya çıkıyor, üçüncü sayfa aşağı mı indirdi? Ben sana söyleyeyim, yalancı bu, aldatır karısını bu. Ya neyi nereden nasıl bağlayacağız şaşırdı. Chicago Üniversitesi, kendine gel. Bunları başımıza sarın, kızlar çantalarında mouse taşısınlar ondan sonra.
3: Adnancığım kusura bakma, şu mouse bir de şuraya koy. Şu ekranda bir paint'ten bir resim çiz bakalım. Ben burada analiz yapacağım. Mouse'u nasıl hareket ettiriyorsan öyle bir adammışsın. Öyle diye Chicago Üniversitesi.

0: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara.
1: Reklam. Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

Psikolog Emre demiş. Estağfurullah canım. Sadece o hani güncel konuları beraber konuşuyoruz ya, size de belki böyle bir rahatlama geliyordur diye. Hayvanlar koklaşa koklaşa, insanlar konuşa konuşa. Bazen tam tersi oluyor ama.

0: Suyun tadı var mıdır? Bazı insanlar ben hiç fark etmiyorum, hiç ayırt edemiyorum diyor da sizce sular arasında mesela 5 ayrı marka su gelse böyle yan yana içseniz tadını ayırt edebiliyor musunuz siz? Bazı insanlar beni hiç ayırt edemiyor. Tabii ya, kirli suyu anlarsın, kuyu suyunu anlarsın da. İçme suyu olarak satılan markalardan ya da ne bileyim damacanadan doldurduğum başka markalardan. Adını yazmışım, daha da yazıp... Birbirlerinden ayırt edebiliyor musunuz siz, merak ediyorum. Çünkü bu nasıl ya, suyun tadı mı olur ya? Bence hepsi aynı diyenler de olduğu için ben de buna şaşırıyorum. Bu yani tat hassasiyeti midir artık, reseptör mü? Tam olarak bilemiyorum ama bence net mesela başka marka bir su alınsın başka yerden ya da benim evde içtiğimden farklı bir su içeyim, direkt o tadı ben alabiliyorum. Övündüğüm şeye baksana. Ya övünmek değil de yani sizde de durum böyle mi? Acaba bunu merak ediyorum yani. Adını yazmışım, daha da yazabilirim. Mesela şimdi ünlü iki tane dev kola markasını kıyaslıyorlar ya birbirleriyle. Ben onu içtim mi onun tadını anlıyorum. Hadi o mesela tat olarak hani şekeri, şekersizliği, asit düzeni falan. Su daha doğal, daha naif, daha şeffaf. Ama kesinlikle ben pH derecesinden anlayabiliyorum yani. Suyun pH ne kadar yüksekse o kadar kalitelidir arkadaşlar. O kadar daha sağlıklıdır. Ya pH'i mümkünse 8'in üstünde, minimum 7,5'un üstünde olması lazım. Geçen bir marka geçti elime böyle bir yerde bir su içerken, meraklıyım ben de su pH'lerine bakmaya. 6,80 neredeyse asit yani. Zaten asidik pH tablosunda asidik geçiyor. 7'nin altında olanlar asidiktir. Üstünde olanlar alkalidir. Yani daha böyle sodaya yakındır. Sizin için böyle bir fark ayrım var mı merak ediyorum. Sen hangi seviyede yakalıyorsun suyu demiş. İşte lezzet seviyesi yani. Beş değil de iki adet olursa demiş fark anlarım demiş. Ha, beşte kafa mı karışıyor? Parfümerilerde kahve koklatıyorlar ya. Reseptörleri sıfırlamak için. Hani koku hassasiyetini arttırmak için. Yoksa bir süre sonra hepsi içindeki kimyasallardan dolayı aynı kokuda gelmeye başlıyor insana. Ya bir şey denemek, ya o konuyla alakalı bir fikir sahibi olmak, illa gurme olmaya gerek yok. Şimdi mesela zeytin alırken de deniyorsun yani, hani aralarında illaki bir fark. Zeytin zeytindir ya falan. Koklayarak anlayan var mı, o artık şeydir. Master degree'dir o işte yani, koklayarak suyun. Süreyya abine bir bardak akvaryumdan su doldur, bütün Türkiye'nin en kaliteli doğal kaynak suyuyla itiraz ederse ben hiçbir şey bilmiyorum demek. Akvaryum suyunu nasıl ayırt eder, o kadar da değildir ya. Ben su konusunda acayip cinsim ya. Ya tabii ki susadığın zaman her su içilir hepsi. Sonuçta üzerine bakanlık onayı verilmiş, sağlıklı olduğu garantilenmiş ama bir yerde mesela 6.9'luk ya da 7.2'lik bir su var, bir yerde 8.5'luk bir su varsa yapışırım 8.5'luğa. Benim evde kendi arıtma sistemim var. İçtiğim suyun pH'i 9 civarı. 9'a yakın yani. Çünkü o inanın samimiyetimle söylüyorum, çok önemli, kıymetli bir durum. Tat olarak ayırt etmeyenler fark etmez diyorlar da. Bir yayınımız, internet yayınımız bir kontrol eder misiniz? İnternet yayınımızda sıkıntı olduğunu yazmış bir dostumuz, hem de Uşak'tan. Hemen sıkıntı varsa hemen müdahale etsin arkadaşlar. Şu anda bizde hatta şöyle geriden geliyor ama.
1: Hem de Uşak'tan. Hemen sıkıntı varsa hemen müdahale etsin arkadaşlar.
0: Bizde şu anda bir problem yok ama bazen bireysel telefonlardan dinlediğiniz için telefonla alakalı bir şey olabiliyor. İsterseniz bir telefonu kapatıp açın. Sorun yok yazmışlar internetten dinleyen dostlarımız. Evet, sorun yok. Hayır, şu anda bir sıkıntı yok yazıyorlar. Uşağa selamlar kıymetli dostum, sen cihazı bir kontrol et. Yani bu çok sık başımıza gelen şeylerden bir tanesi, bazen bizde de oluyor. Ben bir kere yayıncı kuruluş maç izleyeceğim, adamlara söylemediğimi bırakmadım. Benim kartım takılı değilmiş. Eskiden kartlıydı, böyle kart takıyordun içine. Maçları izleyebilmek için. Kartı takmamışız. Daha doğrusu sökmüşü de neden sökmüşüz onu da hatırlamıyorum. Neler söylüyorum adamlara, bu kadar para ödüyoruz size bir şeyler. Hala oturamayan bir sistem var ama yani GSM sisteminin ben Türkiye'de hala çok dandik olduğunu düşünüyorum ve bunu da söylüyorum. İstanbul'un göbeğinden İstanbul'un göbeğiyle konuşuyorsun. Yani Arizona ile falan konuşmuyorsun. Hala dahi ses kesilir, telefon kapanır. Enteresan ya. Şu anda bir problem yok, uygulamadan gayet rahat dinliyorum demiş babam. Babam diyorsa doğrudur arkadaşlar. İtiraz mı edelim şimdi? Oh, karpuzu yarmış ortadan ikiye, yanında da peynir. Üf be. Karpuzun da göbeği arkadaş. Müthiş. Emre her şeyi yaptım olmuyor demiş. Abi telefonu kapatıp açtın mı? Hiç kimse de problem yok şu anda. Ya da istiyorsan seni tutayım, onların hepsinin yalan söylediğini varsayayım. Benim dostum Uşak'tan. Yiğidin armaladığı topraklardan yazıyor arkadaşlar. Yalan mı söylüyor adam?
2: Yok deme bana, sen de ben gibisin.
0: Evdeki sistem nedir söyle demiş, bilgilenelim. Bir marka, markayı veremiyorum. Ama en üst seviye bir su arıtma cihazı, öyle söyleyebilirim. Hatta bir bardak su içtiğinizde diyor 7 kilo brokoli yemiş kadar mineral alıyor vücudunuz. Seni net duyuyorum, teşekkürler. Ha, uygulamayı kaldırıp tekrar yüklesin demiş. Evet dostum, bak bu da bir çözüm. Uygulamayı kaldırıp tekrar yükleyebilirsin. Ya da senin interneti kısmış olabilirler. Kapatmamışlar ama kısmışlar, artık yeni taktik o ya. İnterneti kanunen kapatamıyor. Kısıyor sadece. Vanayı kısar gibi. Sağ olsunlar, çok düşünüyorlar bizi. Bir de mesela çok şeylerdir biliyorsunuz, çok etiklerdir bu firmalar. Açma kapama parası alırlar. Sanki tesisatı söküyor, diyor ki abi o kadar kaynak yaptık, şimdi bunu sökeceğiz, bir daha kaynatacağız sonra. Oradan bir tuşa basıyor, açma kapama parası, cezaya bak, cezaya. Günü gününe faizini işletiyor, bir de açma kapama. Tabii ya. Vatandaşını seven firmalarla dolu memleketimiz. Tabii önce kanunların böyle olması lazım ki gel buraya deyip kulağından tutacak o firmayı. Sen neye istinaden bu açma kapama bedelini alıyorsun? Açı yok, kapı yok ondan. Ya fiziksel ya da atıyorum finansal bir zararları olsa anlarım da açma kapama bedeli nedir? Bir de cüzi bir şey de değil ha. Fatura kadar bir bedel yansıtıyorlar sana. Sistemi o kadar güzel kurmuş ki insanoğlu. Bu olmasın diye ne yapacaksın? Otomatik ödeme talimatı vereceksin. Kimin işine geliyor bu? Bankanın. Kimin işine geliyor? Firmanın. Niye? Saniyesinde parasını alıyor senden. Alamasa da faizini alacak da sıcak parayı herkes sever. Sonradan gelecek faizli paradansa anında gelecek sıcak parayı herkes sever. Ya bizler böyle mikroorganizma kadar olsak da olur, olmasak da olur. Bile bile yandım ama sıra bana gelecek. Yeter ki sermayeye çalışalım. Olayı anlatacaksın, seni kim dinleyecek? Milyarderlere, milyarderlere milyarlar katmak için çalışalım. Ama böyle mi kalacak? Uluslararası artık çeteleşmiş firmaların kölesi gibi çalışalım. Sonra da edebiyat yapsınlar bize. Türk filmlerinde yıllarca bize bunu dayadılar ya. Fakirlik mutluluktur. Bir lokma bir hırka, çok şükür. Kimse şükretme demiyor. Şükretmek kadar güzel bir şey yok dünyada. Sağlığına şükret, anana babana şükret, sevdiklerindesin şükret. Ama maddi olarak haline şükretme. Çünkü şükretmek tembelleştirir insanı. Neden iki evin daha olmasın? Neden daha spor bir arabaya binme? Neden çocukların çok güzel bir okulda okumasın? Neden yazın istediğin yerde tatile gideme? Yok be abi, onlar zenginler ya. Biz iyiyiz böyle. Bizim memlekete gidiyor. Halimize şükür. Buna şükür. Tabii ki şükret. En güzel rahatlama, en böyle insanı iyi hissettiren şeylerden bir tanesi şükretmek ama Allah'a şükretmek her zaman için ama daha iyi bir araba alabilmek için, daha iyi bir evde oturabilmek için, çalışmaya teşvik olabilmek için, azim yapmak için, hırs yapmak için bir sürü sebebim varken şükredip oturmak biraz mantıklı gelmiyor bana.

0: Emre uygulamayı sildim, geri yükledim. Telefonu kapattım, geri açtım. Telefonun ekranını kırdım hatta. Yine olmadı demiş. Nasıl bağımlılık yaptı kardeşim? Dinlemeden duramıyorum. Allah seni var etsin demiş. Allah seni de var etsin.
1: Zaman geri gelmiyor. Neden hep en güzel günlerimiz geçmişteler? Dereden çok sular.
0: Şimdi Ankara'da olmak vardı be.
1: Ah o yarın gülüşü var ya.
0: Ey güzel Ankara'm. Ne olurdu bir kere Trump'ın saçları yakından görsem.

0: Füzeci Trump. Netanyahu'nun ortağı Trump. Kıymetsiz Trump.
1: Benim Amerikan vizesi çoktan yandı ya, o yüzden rahatım yani, rahat olun.
0: Abi Trump'ın saçlarıyla ilgili bir şey söylemişsin ya. Vizeci arıyor sırada tabii. Senin vizen anay.

0: Ankara'ya YouTube programı çekmek için gidelim, tam zamanı demiş. O kamerayı alırlar, ne yaparlar biliyor musun? Çantana geri sokar, geri gönderirler seni. Dolaşmalar ayak altında. Tam zamanı şimdi YouTube çekmenin Ankara'da.
1: Ben kanalıma abone olan arkadaşlara Beştepe belgeseli çekecektim ama.
0: O kim oradaki? O gezen var bir elinde kamerayla. Alın onu oradan. Bir dakika ya, video çekiyoruz şurada ya. Trampa zoom gir, zoom gir trampa. Arkadaşlar bir şey söylemem lazım, ondan sonra söylemedi oluyor. Sonra ortaya çıkınca da diyorlar ki benle niye paylaşmadın? Normalde ben de gidecektim biliyorsunuz, davetliyim NATO toplantısına. Hatta ceketime kadar aldım, takım elbiseme aldım falan filan. Ondan sonra şeyi unuttum, bugün bizim 11-12 halı saha maçı var. Fuat abilerle, o yüzden gelemiyorum. Sabahtan beri de artı birli bir numara arıyor. Çocuklar açtı bizim falan.
2: Alo diye.
0: Trump doğru bildin, doğru tahmin ettin. Ben dedi uçağa biniyorum. İndiğimde orada olmazsan dedi gönül koyarım. Sen dedim sen bir gel. Yok şaka bir yana, benim Erkan diye bir arkadaşım var, onu yönlendirdim, ben gidemiyorum. Zirveye bizim Erkan katılacak. Trump'ın saçlarını fölleteceğim ona. Benden.
3: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara.

0: Mutlu'yla. Reklam.
1: Emre Mutlu Show devam ediyor.
0: Müziğin sesini sakın kısma. Senin için en iyiler İstanbul FM'de.

NATO zirvesine katılacak ülkelerden ve liderlerinden, yani ülkelerin gönderdiği kişilerden bahsedeceksek eğer, mesela Slovakya'dan Peter Pellegrini katılacakmış, Cumhurbaşkanı. Slovenya'dan Janez Janša katılacakmış, Başbakan. Yunanistan'dan Mitsotakis katılacakmış, Başbakan. Romanya'dan Nuci Şordan katılacakmış, Cumhurbaşkanı. Portekiz'den Luis Montenegro katılacakmış, Başbakan. Adamın soyadı da bak, Mokara da. Polonya'dan Karol Navrotki katılacakmış, Cumhurbaşkanı. İstanbul, Türkiye'den Emre Mutlu katılacakmış, radyocu. Tabii Türkiye'den Recep Tayyip Erdoğan da katılacak, Cumhurbaşkanı düzeyinde. Çek Cumhuriyeti'nden Andrej Babis, Danimarka'dan Mette Frederiksen, Estonya'dan Kristen Michal, bunların hepsi başbakan. Tek radyocu ben miyim ya? Tek komedyen ben miyim? Ha, Zelenski de var komedyen olarak, dur. Zelenski katılıyor muydu? Dur bakayım. Ha, Putin beni o yüzden arayıp duruyor. Yalnız resmi bilgilerde Zelenski geçmiyor. Niye? Buraya yazmamışlar mı? Ha, davetli olarak NATO üyesi olmayanlardan, Japonya'dan mesela Sanae Tachiichi katılacakmış, başbakan. Ukrayna'dan da Zelenski'yi NATO'ya almadılar. Ama neyse, tek komedyen ben değilim. Trump da var komedyen olarak. Yeni Zelanda, Ukrayna, Japonya, Güney Kore, Avustralya, bunlar davetli olarak katılıyor. NATO'da değiller bunlar. Taburede oturacaklar yani. Ya da mesela davetli olarak gittiğim bir yerde bilet satışından önce biletler alınır da en son davetlere yer kalırsa alırlar ya. Siz biraz bekleyebilir misiniz? Evet, tamam, davetlisiniz ama şu anda içerisi biraz karışık. Alacağım ben sizi, biraz sonra alacağım. Tabii ülkemiz ev sahipliği yaptığından dolayı da... Bu ne ya? Herkes başbakan, herkes cumhurbaşkanı. Yani anlamadığım... Aralarında bir tane şansölye var. Bir dakika. Katılanların hepsi cumhurbaşkanı ve başbakan. Bir tane Almanya'daki havalara bak, şansölye. Aslında devlet politikalarının en... yani aslında aynı başbakan gibi bir şey de değil. Siyasi bir ünvan ama bu böyle federal şövalye anlamına gelen bir şey. Yani yönetim biçimindeki yürütme organının en tepesindeki devlet politikalarını belirleyen en yetkili kişi şansölyeler. Benim arkadaşım vardı eskiden, şansölyeydi o da. Almanya'da değil ama evde. Kendi evinin şansölyesi. Esenyurt'tan da beni çağırdılar abi demiş. Ya Esenyurt bari bir haberin içinde olmasın Allah aşkına ya. Sen Zelenskilerden sonra gireceksin. Sen en arkada. Davet kartının yanındaysa bak, unutma onu. Bir de girişte bizim Serdar abi var. Onu bul NATO'nun girişinde hemen. NATO toplantısının girişinde, o seni aldıracağım ben seni içeriye. Emre Bey'in musafiriyim demen lazım. Öyle tabii. Cumhurbaşkanından başbakanından geçilmeyecek Ankara. Fransa'dan Macron geliyormuş. Ay, Makedonya'dan da Davkova geliyormuş. Acaba böyle gerçekten bunların arasında şey dönüyor mu? Yani mesela Trump önden gelsin, işte Macron hemen onun yanından. Bu kim, Estonya? Siz biraz bekletebiliyor muyuz? Kristen Bey, sizi birazcık. Oo, Hollanda, Rob Jetten, buyurun efendim, buyurun. Karadağ, Milatovic, Karadağ. Karadağ'ı alıyor muyuz abi? Metin abi, Karadağ alıyor muyuz? Başbakanmış, başbakanım diyor ben. Abi biraz bekleteceğim, haber bekliyoruz içeride çünkü biraz yoğun. Litvanya, siz de Karadağ'ın yanında bekleyin. Bulunca aşklar saklanmış mavi göklere. Yunanistan, sen
sen bekle, sen dur. Sen sona kal, bir şey söyleyeceğim sana. Mesela siyasiler de şakalaşsalar ya, mesela Trump'ın altından sandalyeyi çekse mesela Danimarka Başbakanı tam oturacak. Kafasına füzeyi yesin ölümden sonra. Böyle birbirlerine falan el kol şakası. Ne var abi, arkadaş değil mi? Biraz samimiyet görmek istiyor dünyaya liderlerden. Herkese yapılmaz tabii de. Adamın aklını alırlar bak. Ora Angara. Enteresan yani, o samimiyeti görmek istersin. Tabii elense de değil sonuçta, birbirlerine el kol hareketi yapmasınlar ama bir çak babalar falan böyle, ne bileyim. Mesela sorsa Trump'a. Sarı, ne yaptın ürümüzü? Ne oldu bu oğlum, geri vitese taktınız? Hani 3 gün alıp dönüyordunuz? Ya sorma sorma, ben bu şeyin gazına geldim. O nerede, o burada yok mu? Ha, almıyorlar mı onu buraya? Herkes ülkesinden bir şey gibi. Mesela acaba birbirlerinden bir şey istiyorlar mı? Mesela tablet isteyen var mıdır Trump'tan sizin orada uygun diye? Ben Estonya Başbakanıyım da. Trump'a bir yazı versenize, gelirken bana bir tane 17 Pro Max. Mümkünse, mümkünse. Ya şu Giorgia Meloni yok mu? İtalya'dan getiriyor. Gelsin mi oğlum, bir peynir getirsin bize be. Ha, roba mı söylediniz Hollanda Başbakanı'na? Olur, o da olur, o da olur. Bize güzel bir böyle kavurda peyniri ha. Biz de buradan kaşkaval paketi yaptırdık ona. Nereden ne isterim diye bakıyorum da, uf. Neler istenmez ki? Lüksemburg, Litvanya, Letonya. O taraflardan. Yani. Abi kuru eti kimden isteyebiliriz beyler? Bunların WhatsApp grubu olduğunu düşünsene. Beyler, şansölyeye bir şey yazdım, geri dönmedi. Bak bu çok, bak ben sana bir şey söyleyeceğim. Trump, buna bir şey söyle. Biz başbakan, cumhurbaşkanı neydi bu şansölye? Yok, şövalye yok. O zaman Japon'dan ninja diye gelsin kardeşim. Canım Yelizenan'da da var. Christopher Luxor başbakan olarak gelmiş. Japonya ile ve şeyle şaka olmaz. Orada bak karate marate biliyordur başbakan da olsa. Mesela Anthony Albanese. Avustralya'dan, ben olsam birer kanguru anahtarlığı getiririm abi. Neden olmasın yani? Birer kanguru anahtarlığı. Şöyle herkese, beyler açalım avuçları, kapa gözlerini. Ne olduğunu anlasın diye. Yöresel tabii.

Arayın Kim Jong-un'u. Çin'e de bir telefon açın bakayım müsaitlerse. Biz de bu taraftan. Yani NATO toplantısında şöyle bir konu açıldığını düşünsene. Beyler. Aramızda bir köstebek var. Bunu söylemek istemezdim ama birileri Putin'e bir şeyler aktarıyor.

toplantı sırasında herkesin kafalarda çalan müzik. Yani toplantı sırası garanti böyle müzik çalar kafada bak. Yok pardon, bu Hakan Fidan girince çalıyor kafada. Beyler, hepiniz hoş geldiniz. Ankara'dasınız, haberiniz var değil mi? Öyle New York'a benzemez, Washington DC'ye benzemez burası.

Sözlerime başlamadan önce bir şey söylemek istiyorum. Bu Meloni bana biraz yan mı bakıyor, bana mı öyle geliyor? İtalya, bir karın ağrım mı var? Eğer varsa 82 İtalya biliyorsun bu akşam.

0: İstanbul FM.
1: Burası İstanbul FM.
0: Yoklama alındı mı? Yok canım, ne yoklaması, daha var. Kapanış yoklamasını sormadın kesin. Dakikaya sıkışmış Kızılay minibüsü Trump'ın konvoyuna selektör korna falan sıkıştırırsa demiş. Bak, dakikaya sıkışmış Kızılay minibüsünün Ankara dışında bir yerde şu anda sessiz sedasız beklediğini tahmin ediyorum. Onların geçeceği herhangi bir yolda sinek bile uçamaz abi yani.

Trafik yok demiş, her yere çok çabuk gidiyoruz, o yüzden seni daha az dinleyebilirsen saatimi uzatsan demiş abi maalesef. Teşekkür ederim. Bence sen biraz yavaş git. Zaten dikkatimi çekiyor. Geç geliyorsun sabahları. Abi dedik, yok yazmadık birkaç kere ama bak bu çok idare edemem. Söyleyeyim sana, duymuyor şu anda yayında. Ya bir tek sen duyuyorsun bunu. Sana yaptığım torpili kimseye söylemiyorum. Emre hiç güleceğim yoktu demiş. Demek ki liderler zirvesiyle ilgili. Sanırım gülme öbeği oluştu sizde. Teşekkürler, teşekkürler. Onu devam ettireceğim, sabaha kadar devam ettiririm ya.

Umarız bir aksaklık olmadan misafirlerimizi uğurlarız. Bakma, bak. En iyi şekilde temsil edileceğine inanıyoruz. Değmesin, memleketimizi. Bir de yani bazı şeyleri çok şişiriyorlar. Yani şu anda haberlerde Trump'ın uçağının nerede olduğunu gösteriyor haritada falan. Türkiye yolunda ya. Allah'ım yarabbim ya. Bir anda gözümüzün önünde kaybolsa radardan. Bermuda tarafından geçerken. Aman dur, zaten ekonomi çatırdıyor. Dolar molar uğraşamayız bir daha şimdi. Hepten karışmasın ortalık.

uzun zamandır dinlemediğini tahmin ettiğim, Allah rahmet eylesin, kıymetli sanatçılarımızdan birisiydi. Kapanış yoklamasıdır efendim. Kimler buradaydı? Ya da kimler geç katıldıysa şu anda kimler burada? 0544-886-1886 numaralı WhatsApp hattımıza bir emoji atarak burada olduğunu gösterirsen çok sevinirim. Gönüllü yoklandık demiş. Teşekkürler. İyi ki buradasın be kaptan. Vallahi helal olsun sana. Uygulamadaki sorun düzelmiş. Bizde sorun yoktu. O dostumuzdaki sorun düzelmiş. Demek ki verdiği cevaptan anladığım kadarıyla şu anda dinleyebiliyor. Onun güzeldi yazmasına gerek yok. Onun emoji atmasını gözüm nasıl takip ediyorum görüyor musun? Biz işimizi seviyoruz. İşimizi. Hey gidi hey. Teşekkürler efendim. Burada olduğunuz, like gördüğünüz için beni dinlediğiniz

daha güzel olur. Bugününüz de çok güzel geçsin. Her şeyden önce Allah'tan sağlık diliyorum herkes için. Ondan sonra bol kazanç, huzurlu bir gün geçirmenizi diliyorum. Ölmez sağ kalırsak yarın sabah 07.00'da Emre Mutlu Show'da buluşmak, görüşmek, gülüşmek dileğiyle. Yarına kadar huzurlu, mutlu, neşeli, sağlıklı, harika kalın, iyi geçirin gününüzü. Sizi kimsenin üzmesine izin vermeyin. Son şarkım Kaptan'a geldiği için, Kaptan işini bilir. Eğer imkanım varsa, ki bence, git kulakları tak banyoda, tuvalette bağıra çağıra söyle şunu. Onu hak eden şarkılardan bir tanesi. Birazcık içimizi eritecek ama çok özlemişiz. Öncelikle Allah'tan rahmet diliyoruz. Sonrasında da özlemiş olduğumuz şarkılardan bir tanesiyle veda faslına geçiyorum. Birkaç dakika erken çıkacağım, öyle çıkmam gerekiyor. Bir 5-6 dakika erken çıkmam gerekiyor. Bunun hesabına düştüysem sen düşün niye. Neleri hesap ediyorum. Yarın sabah görüşürüz. Hoşça kal.

0: İstanbul FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul ve Ankara 30, İzmir 36, Bursa 32, Antalya 34, Diyarbakır 38 derece olacak.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğunluğunu sürdürüyor. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise yoğun akıcı ilerliyor. Avrupa yakası E5'te Beylikdüzü Haramidere, 5 yol İncirli, Topkapı Çağlayan, aksi yönde Haliç Merter, Sefaköy Avcılar yoğun. Temde Hadımköy Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları aralıklarla etkili. Altınşehir Mahmut Bey Hastalok Meydanı, aksi yönde Bayrampaşa İstoç yoğun devam etmekte. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe'de başlayan yoğunluk köprü hattı boyunca etkili devam ederken Temde Ataşehir Kavacık yoğunluğunu sürdürüyor. İyi yolculuklar dileriz.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizi 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için TrueMore uygulamamızı indirin.

0: FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul ve Ankara 30, İzmir 36, Bursa 32, Antalya 34, Diyarbakır 38 derece olacak.

Servis. Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
3: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle Teonef ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle Teonix sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.

0: İstanbul FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul ve Ankara 30, İzmir 36, Bursa 32, Antalya 34, Diyarbakır 38 derece olacak.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.

Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi Opet.

0: İstanbul FM'de Dünya Kupası.
1: Dünya Kupası özel programından herkese selamlar. Ben Yalçın Alaca. Bugün sevgili Eray'la beraberiz. Eray hoş geldin.
2: Herkese merhaba, hoş buldum.
1: Eray, şimdi dün akşamdan başlayacağız Dünya Kupası özel programında. Neyle başlıyoruz? Dün akşamki Portekiz İspanya maçıyla başlıyoruz. Evet. Şimdi ben dün aslında dünkü programda demiştim ki bu maç penaltılara gider düşüncesindeydim dedim. Uzadı. Gitmemesi için hiçbir neden yoktu ama 90+1'de İspanya'da

0: Ozan'dan gelen gol bu işi bitirdi. Neler söyleyeceksin?
1: Ben de aksine çok gollü geçen bir maç olacak zannediyordum. Ronaldo'nun gol atamaması, Ronaldo'nun turnuvadan elenmiş olması aslında bir tık beni hayal kırıklığına uğrattı. Bu Ronaldo için de geçerli. Dünya Kupası'na artık sahip olamayacak gibi duruyor. Artık 41 yaşında çünkü. 45'inde Dünya Kupası oynamazsa hiçbir sorun yok.
0: Bence de 45'te acaba teknik direktör olarak oynar mı diye düşünmüyor değilim. Onu da söyleyeyim.
1: O zaman alırsa artık helal olsun.
0: Helal olsun. Teknik direktör demişken dün maçtan sonra Portekiz'in teknik direktörü istifa ettiğini de açıkladı basın toplantısında. Ve aslında gazeteciler Portekiz'deki Ronaldo'ya da sordular. Hani bir dahaki Dünya Kupası'nda olacak mısın diye. Onun için biraz zaman istiyorum sizden. Ama teknik direktörün bırakmasını düşünüyorum demişti. Ve sonrasında da teknik direktör istifa ettiğini de açıkladı. Ama dün akşamki Portekiz-İspanya maçına yine bakacak olursak bence takımların yıldızı kalecilerdi.
1: Bu turnuva geneline de geçerli. Gerçekten dünkü maçta çok iyi kurtarışlar vardı. Keza Vazinha'yı da örnek verebiliriz. Dünya Kupası'nı çok iyi geçirdiler.
0: Harikulade. Hala Amerika Birleşik Devletleri'nin yediği kırmızı kart ve Donald Trump'ın da etkisi konuşuluyor. Şimdi onun için neler söyleyeceksin?
1: Ya şöyle, aslında yanlış bir karar olduğunu düşünüyorum. Futbola etki etmemesi gereken bir karardı. Yani Trump hakkında da Türkiye'ye gelen eleniyor diyelim.
0: Peki, Trump'tan tabii ki açıklamalar oldu sonrasında. Ben bir taraftar olarak baktım. Futboldan da çok iyi anlarım. Tekrar gözden geçirilmesini istedim dedi ama hani her ülke başkanının, eğer başkanlığı bir kenara itecek olursak, taraftar olarak bakacak olursak, her ülke başkanının böyle bir isteği olabilir diye de düşünüyorum.
1: Yani.
0: Değil mi? Peki, bu akşamki maçlara bir bakacağız. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri 1, Belçika 4 şeklinde sonuçlandı. Evet. Belçika'da çeyrek finale adını yazdıran kulüplerden, ülkelerden biri oldu. Bu akşam iki karşılaşma var. Son 16 turda. Saat 19'da Arjantin-Mısır. Ne diyorsun?
1: Arjantin kazanır. Ama gönlüm Mısır'dan
0: yana. Mısır'dan yana, evet. Değil mi? Evet ya, benim de neden söyle. Saat 23'te de İsviçre-Kolombiya maçı var.
1: Ya ben İsviçre taraftarıyım bugün.
0: İsviçre taraftarı, evet. Bu maçta. Şimdi bu arada çeyrek finalde eşleşmeler tabii ki arka arkaya geliyor. Fransa-Fas, İspanya-Belçika, Norveç-İngiltere şeklinde oluştu. Ve diğer 16 turda maçların bitmesini bekleyeceğiz ve bakacağız çeyrek finalde hangi takımlar olacak. Onu bir başka Dünya Kupası özelde konuşacağız. Eray, çok teşekkürler.
1: Ben de teşekkür ederim.
2: İstanbul FM'de Dünya Kupası.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet H10.

0: kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul ve Ankara 30, İzmir 36, Bursa 32, Antalya 34, Diyarbakır 38 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
4: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir, umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: İstanbul FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul ve Ankara 30, İzmir 36, Bursa 32, Antalya 34, Diyarbakır 38 derece olacak.

0: Bu bir yeniden iletimdir.
1: Yalçın.net. Her şey çok net.
2: Her an her şeyi duyabileceğiniz keyifli bir gün ortası için
1: Yalçın.net.
2: Hafta içi her gün
1: saat 14'te
2: İstanbul FM'de. Yalçın.net. Her şey çok net.
0: Yalçın.net başlıyor.

0: Yalçın.net devam edecek. Bir reklam.
1: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
2: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
0: Yalçın.net devam ediyor.

Hayır, ne biliyor musunuz? Yani bütün ülkenin, bırakın bütün ülkeyi, bütün dünyanın şu anda Trump'ın Ankara'ya inişini ve Cumhurbaşkanımızın onu karşılamasına kilitlendiği şu saatlerde, dakikalarda ben bütün dikkatleri üzerime nasıl çekebilirim diyor, onu düşünüyorum. Aynen şu anda onu düşünüyorum. Yani bütün herkes oraya kilitlenmiş, bütün kameralar oraya yönelmiş, yalçın.net başlamış. Bunu kendi üzerime nasıl bu dikkatleri çekerim diye de düşünmüyor değilim. Hayır, olayın başka tarafı ne biliyor musunuz? Karşımdaki ekranda ben de oraya kilitlenmiş durumdayım. Böylesine zor bir dakikada, zor bir saatte başlayan bir program sevgili dinleyiciler ve böylesine zor saatlerde yayın yapan bir yayıncı olarak hepiniz hoş geldiniz. Yalnız değilsin Yalçın abi, seninleyiz diye gelen mesajlar var. Yürü be, süpersiniz be. Peki, çok teşekkürler. Şimdi aslında 7 Temmuz Salı günündeyiz. Yani yıl 2027 olsaydı yine o nasıl işte ne bileyim böyle mucizevi rakamların yan yana gelmesi olacaktı değil mi? Seneye bugün çok daha değerli olabilir, bilginiz olsun. Hani 7-7-7 şeklinde manifestosu var ya. Vay be, seneye 2027'yi görürsek inşallah 7-7-2027 bakalım neler olacak. 2-9 geçiyor saatler ve İstanbul FM'de Yalçın.net her zaman olduğu gibi başlayan program saat 16'ya kadar buradayız sevgili dinleyiciler. Güzel şarkılarımız var her gün olduğu gibi ve bugün de tabii ki konuşacağımız çok şey var, bilginiz olsun. İlerleyen dakikalarda onları sizlerle paylaşacağız. Güzel bir salı günü, keyifli bir salı günü olsun. Hepiniz hoş geldiniz.

uçağından iniyor. Yani ne yapacağımı şaşırdım. Bütün dikkatler onun üzerinde. Peki. Şimdi gelen mesajlarımız da var. Vallahi çok teşekkürler. Ya çok tatlısınız ya. Dur ya. Erkeğe de tatlısınız diyemeyiz. Yani. Öyle tatlısınız derken yani çok iyisiniz manasında söylüyorum. Hani yalnız değilsin Yalçın abi, seninleyiz diye gelen mesaj var. Mesela Ayşe diyor ki bize sen gerek diyor, sen. Vallahi harikulade. Ne demiş? O bugün var yarın yok. Yalçın seninleyiz diye gelen mesajlar var. Çok teşekkürler. Şimdi 0544 886 1886 İstanbul FM'in WhatsApp numarasıdır. Sevgili dinleyiciler, sizler de biliyorsunuz her zaman olduğu gibi mesajlarınızla programlara dahil olabiliyorsunuz, katılabiliyorsunuz. Duygularınızı, düşüncelerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Ta ki saatler 16'yı gösterinceye kadar 0544 886 1886. Yalçın.net başladı. 16'ya kadar beraberiz. Konuşacağımız çok şey var. E tabii ki bir

Birazdan da nedir? Dünya Kupası devam ettiği müddetçe de Dünya Kupası özel, İstanbul FM Dünya Kupası özel programı da birazdan bakalım bugün neler konuşmuşuz. Sevgili Eray'la birlikte kaydettik. O da yayında olacak. Kulağınız bizde olsun.

0: Dünya Kupası özel programından herkese selamlar. Ben Yalçın Alaca. Bugün sevgili Eray'la beraberiz. Eray hoş geldin.
1: Herkese merhaba, hoş buldum.
0: Eray, şimdi dün akşamdan başlayacağız Dünya Kupası özel programında. Neyle başlıyoruz? Dün akşamki Portekiz İspanya maçıyla başlıyoruz. Evet. Şimdi ben dün aslında dünkü programda demiştim ki bu maç penaltılara gider düşüncesindeydim dedim. Uzadı. Gitmemesi için hiçbir neden yoktu ama 90+1'de İspanya'dan gelen gol bu işi bitirdi. Neler söyleyeceksin?
1: Ben de aksine çok gollü geçen bir maç olacak zannediyordum. Ronaldo'nun gol atamaması, Ronaldo'nun turnuvadan elenmiş olması aslında bir tık beni hayal kırıklığına uğrattı. Bu Ronaldo için de geçerli. Dünya Kupası'na artık sahip olamayacak gibi duruyor. Artık 41 yaşında çünkü. 45'inde Dünya Kupası oynamazsa hiçbir sorun yok.
0: Bence de 45'te acaba teknik direktör olarak oynar mı diye düşünmüyor değilim. Onu da söyleyeyim.
1: O zaman alırsa artık helal olsun.
0: Helal olsun. Teknik direktör demişken dün maçtan sonra Portekiz'in teknik direktörü istifa ettiğini de açıkladı basın toplantısında. Ve aslında gazeteciler Portekiz'deki Ronaldo'ya da sordular. Hani bir dahaki Dünya Kupası'nda olacak mısın diye. Onun için biraz zaman istiyorum sizden. Ama teknik direktörün bırakmasını düşünüyorum demişti. Ve sonrasında da teknik direktör istifa ettiğini de açıkladı. Ama dün akşamki Portekiz-İspanya maçına yine bakacak olursak bence takımların yıldızı kalecilerdi.
1: Bu turnuva geneline de geçerli. Gerçekten dünkü maçta çok iyi kurtarışlar vardı. Keza Vazinha'yı da örnek verebiliriz. Dünya Kupası'nı çok iyi geçirdiler.
0: Harikulade. Hala Amerika Birleşik Devletleri'nin yediği kırmızı kart ve Donald Trump'ın da etkisi konuşuluyor. Şimdi onun için neler söyleyeceksin?
1: Ya şöyle, aslında yanlış bir karar olduğunu düşünüyorum. Futbola etki etmemesi gereken bir karardı. Yani Trump hakkında da Türkiye'ye gelen eleniyor diyelim.
0: Peki, Trump'tan tabii ki açıklamalar oldu sonrasında. Ben bir taraftar olarak baktım.

0: futboldan da çok iyi anlarım. Tekrar gözden geçirilmesini istedim dedi ama hani her ülke başkanının eğer başkanlığı bir kenara itecek olursak, taraftar olarak bakacak olursak her ülke başkanının böyle bir isteği olabilir diye de düşünüyorum. Yani. Değil mi? Peki bu akşamki maçlara bir bakacağız. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri 1, Belçika 4 şeklinde sonuçlandı. Evet. Belçika'da çeyrek finale adını yazdıran kulüplerden, ülkelerden biri oldu. Bu akşam iki karşılaşma var son 16 turda. Saat 19'da Arjantin-Mısır. Ne diyorsun?
1: Arjantin kazanır. Ama gönlüm Mısır'dan
0: yana. Mısır'dan yana, değil mi? Evet ya, benim de neden söyle. Saat 23'te de İsviçre-Kolombiya maçı var.
1: Ya ben İsviçre taraftarıyım bugün.
0: İsviçre taraftarı, evet. Bu maçta. Şimdi bu arada çeyrek finalde eşleşmeler tabii ki arka arkaya geliyor. Fransa-Fas, İspanya-Belçika, Norveç-İngiltere şeklinde oluştu. Ve diğer 16 turda maçların bitmesini bekleyeceğiz ve bakacağız çeyrek finalde hangi takımlar olacak. Onu bir başka Dünya Kupası özelde konuşacağız. Eray, çok teşekkürler.
1: Ben de teşekkür ederim.
2: İstanbul FM'de Dünya Kupası. İstanbul

0: yalçın.net devam edecek.
1: Bir reklam.
2: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
1: Reklam.
0: Yalçın.net devam ediyor.

karşılığında para alıyoruz. Onu yapan var mı aramızda? Vallahi Yalçın, ben gönderdim, aldım, işte şu kadar para yaptım falan filan. Var mı aramızda yapanlar, var mı? Ya da biriktirenler var mı bilmiyorum. Bir de bu hafta başı mı, geçtiğimiz hafta sonuna doğru böyle pet şişe sularda biraz zam yapılmaya başlanmıştı. Ya dur, zammı mı alkışlıyoruz, ne yapıyoruz? Vallahi onunla alakalı ben de bir paylaşım gerçekleştirmiştim. Şimdi şöyle bir baktık ki evet, o makineye atılabilecek bütün o pet şişe sulara zam gelmiş. Ama 5 litrelikler falan hala aynı. Ticaret Bakanlığı'nda da çok yakın bir arkadaşım var. O da el attı duruma tabii ki. Bu zamlar da sevgili dinleyiciler, bilginiz olsun, araştırılıyor. Yakından takip ediliyor. Böyle bir durum söz konusu. Şimdi gelen mesajlar var. Diyor ki bir taraftan çalışıyorum, bir tarafta seni dinliyorum, bir tarafta Trump uçaktan çıkmasını bekliyorum diye. Çıktı çıktı. Neyse, biz bunu okuyuncaya kadar çıktı tabii ki. Gittiler ama nereye gittiler onu da tam olarak bilmiyorum. 0544-886-1886 İstanbul FM'in WhatsApp numarasıdır. Yine böyle sıcak, biraz da rüzgarlı bir İstanbul gününden sesleniyorum sizlere. Sıcak, rüzgarlı demişken de meteoroloji uzmanları da şöyle söylüyor. Bu haftayla alakalı, hatta iki gün boyunca İstanbul'da yine bir sağanak yağış bekliyoruz dendiler. Yani en net olarak da Perşembe günü diyorlar sevgili dinleyiciler. Bu Perşembe kendinizi gök gürültülü sağanak yağışa hazırlayın.

diye gelen bir mesaj var. Yolcu abi. Peki, çok teşekkürler. Bilecik'e, Osmaneli'ye de buradan selamlar gönderelim, sevgiler gönderelim. Şimdi ya bu hani gelen mesajlar arasında tabii ki ara ara hatırlatıyorsunuz. Elbette size hak veriyorum. Dünya Kupası'nda futbolu konuşuyoruz. Yalçıncığım, 12 dev adamı da konuşalım diye gelen mesajlar var. Konuşacağız tabii ki. Dün akşamki galibiyetlerinden ötürü alkışlıyoruz, tebrik ediyoruz. Dünya Kupası Avrupa elemelerinde yenilgisiz yolumuza devam ediyoruz. Basketbolda 12 dev adamda. Sevgili dinleyiciler, şu anda 12 puanla grup lideriyiz. Bilginiz olsun, dün akşam da İsviçre ile bir maçımız vardı. 95-72'de yendik. Mis gibi tertemiz galibiyetle yolumuza devam ediyoruz. Ha, bu arada hadi ben ekleyeyim. Dün birazcık konuşmuştuk. Bugün de ben ekleyeyim. Hani basketbolda konuşalım falan diyorsunuz ama gelin voleybolu da bir ekleyelim. Dün biraz hani konuşmuştuk ya. Ne dedik? Ayın 8'i. 8'iydi değil mi? Doğru. 8'i yani yarın çarşamba günü sabah 6'da Filenin Sultanları'nın Milletler Ligi Kadınlar Ligi'nde sevgili dinleyiciler Polonya maçı var. Hadi sabah 6'da uyanıyoruz. Uyanırız yani. Zaten aramızda 5'te, 5.30'da zaten 6'da uyananlar var. Bunu biliyorum. Yazıyorsunuz çünkü ara ara. Yarın sabah da şöyle 5.50'de uyansak olayı bitireceğiz. Filenin Sultanları'na da enerjimizi gönderelim sabah sabah. Şimdiden de valla bütün smaçlar sayı olsun, öyle söyleyelim.

0: Yalçın.net devam edecek. Bir reklam.
1: Reklam.
2: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
1: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı. Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
2: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
1: Reklam.
0: Yalçın.net devam ediyor.

Yalçın, tabii ki filenin sultanları için sabah 6'da uyanacağız diyor. Sevgili Hülya gönderdi. Hülya, zaten 5.30'da uyanıyorum diye de yazmış. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Zaten 5.30'da uyanıyorsunuz ama hani nedir olay? Hani işe güce gitmek için. Şimdi 5.30'da uyandın. 6'da maç başladı. O maç ne zaman biter onu da bilmiyoruz. Hani o maç duruyor falan filan bilmem neler. Bilmiyorum ama biraz da hani işten de izin almaya bakmak lazım. Vallahi müdür bey. Filenin sultanlarının maçı ne zaman biterse o zaman evden çıkıp öyle geleceğim, bilginiz olsun şeklinde. Vallahi mesajlar gelmiş, kalkıyoruz tabii ki Yalçın, mutlaka seyredeceğiz. Onların A milli futbol takımdan eksiği ne diye. Aa, güzel. Tabii abi, yani sonuçta bütün hepsi 12 dev adam, Filenin sultanları, işte A milli futbol takımı ülkemiz için sonuçta mücadele ediyorlar. Bunlar da önemli. Evet, çarşamba sabahı, yarın sabah saat 6'da Polonya'yla maç. Güzel güzel, valla hoşuma gitti yani bu mesajlarınız. Acaba sadece futbol için mi uyandık dedik ama yok, voleybol için de uyanıyoruz. Güzel güzel. Söyle.

0: Yalçın.net'in ilk saatini yavaş yavaş bitiriyoruz. Sevgili dinleyiciler, birazdan böyle 2000'li yılların başlangıcında olacağız. Orada Sibel Can'ın çok sevdiğiniz bir şarkısıyla bu saati bitireceğiz. Yeni saate de Ümit Sayın ve Koray Avcı ortaklığı Hicran şarkısıyla başlayacağız yeni saate. Daha fazlası için de tabii ki ne diyoruz? Kulağınız bizde olsun.
1: Nostalji bir yolculuğa ne dersiniz? Şimdi tam zamanı. Burası İstanbul FM. İstanbul FM. İstanbul FM.

0: İstanbul FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul ve Ankara 30, İzmir 36, Bursa 32, Antalya 34, Diyarbakır 38 derece olacak.

performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi Opet

Şimdi vallahi ben tam tersini sordum. Çok ciddi söylüyorum. Bugün mesela karşıma çıktı. Böyle insanlarla binlerce insan arasında anket yapmışlar stresle alakalı. Bakın yani en stresli ya da sizi strese sokan şey nedir diye sormuşlar. Ben biraz tersini sordum. Çünkü stres olmadığımız bir gün var mı? Varsa yazın. O günü biz de yakalayalım. Stressiz bir günümüz olsun. Şimdi çok ciddi söylüyorum. İnsanlar neler neler yazmışlar. Yani sormuşlar, demişler ki sizi en çok ne strese sokar? Allah, neler neler yazmışlar. Bir şey soracağım. Şimdi size sorsam ne yanıt verirsiniz? Çünkü yani orada biraz kalıplaşmış cevaplar da var mesela. Yani orada baktığınız zaman işte şundan dolayı stresli olurum, trafikti, şuydu, buydu falan ama orada başka bir cevap da var. Mesela ben İstanbul FM dinleyicilerine sorsam acaba ne derler? WhatsApp üzerinden yazabilirsiniz. Yani isminizi yazmasanız da olur, hiç fark etmez. Sizi strese sokan şey nedir diye sorsam ne yanıt verirsiniz? 0544 886 1886'da WhatsApp numaramız. Yazın, ben bir okuyayım. Şu yapılan araştırmada orada gelen anketteki cevaplara göre de bir eşleştirelim bakalım. Aynı şeylere mi stres yapıyoruz? Yoksa farklı mıyız? Ona göre bir orta yol bulmamız lazım. Sizi en çok strese sokan şey nedir sevgili dinleyiciler? Şu ankete birazdan

Vay vay vay vay, ne stresli insanlarmışız. Stressiz. Peki şimdi mesajlarınız da gelmeye başladı ya. Yoğun şekilde de geliyor. Şimdi hani radyolarını yeni açanlar için de söyleyeyim. Vallahi yani insanlara sormuşlar. Hani sizi en çok strese sokan şey nedir diye. Binlerce yanıt var. Yani bu ankette çıkan sonucu, sizin cevaplarınızla da çıkacak sonucu çok merak ediyorum. Aynı kafadalar mıyız? Aynı kafada mıyız onlarla? Bilemiyorum yani. Hepimiz aynı şeyden mi stres yaratıyoruz kendimizce? Mesela diyor ki dinleyicimiz, beni en çok strese sokan eşim. Ha? Bir dakika. Ha, her şeyi kafaya takıyor diyor. Televizyonda izledikleri onu etkiliyor diyor. Ama yani sustum ya. Bir şey söyleyemiyorum. Peki hemen şimdi diyor ki, samimi bir açıklama yapayım mı sana? Eskiden biz stres falan nedir bilmiyorduk. Günümüz zamanına geldi. He, ota yani sadece ota kafayı takar olduk. Nefes almak bile stresli diye yazıyor dinleyicimiz. Peki diyor ki, Çay Cumalı, ya ismini de yazmış yani, sonuçta söyleyeyim, operatör Soner Muslu diye yazmış. Diyor ki, vallahi diyor, hani yağcı olan insanları sevmiyorum. O başka yazmış ama o her şeyi de burada okuyamayız abi yani, yazdığınız her şeyi de. Alenen okuyamıyoruz. Ben onu değiştiriyorum biraz. Peki, ya selam Yalçın abi. Ben insanların ne ister söylerse tersini yapıp onları strese sokar hayatıma bakarım süresiz diyor. Oğlum ne yaptın ya? Bir dakika. Sen şöyle mi bir şey yapıyorsun? Onlar benden ne istiyorsa ben tam tersini mi yapıyorum diyorsun? Ben onları strese sokuyorum diyor. Onlar beni strese sokamaz diyor. Nazif Keskin de ha, kısacası diyor. Politik şeyler yazmış. Anladınız. Ab diyor, havuzda otururken patronun içeriye girmesine diyor stres oluyorum diyor. Oğlum havuz onun değil mi? Yani boş boş otururken bir anda patronun içeriye girmesi. Abi havuz onun. Peki daha devam edeceğiz.

Barmenim ben abi diye yazmış. Tamam şimdi bir şey demedim, barmen olabilirsin de yani havuzda boş boş otururken patron geliyor, sen stresleniyorsun ya. Yani patron değil mi, havuz onun değil mi, onu söylemeye çalıştım. Ay Allah ya. Vallahi sorduk sizi en çok strese sokan şey nedir diye. Çünkü bu konuyla alakalı anket yapılmış. Binlerce de insan çatır çatır cevabını da vermiş. Orada ama biraz daha böyle ilk sıralarda çıkan cevap yani kalıplaşmış bir şeylerden böyle. Ama neyse onu birazdan sizinle okuyacağım. Nedir? Diyor ki Bursa trafiği delilendiriyor beni, strese sokuyor diye yazmış. İstanbul'da olsan ne olurdun acaba? Ama bir dakika, yani Bursa'ya da artık küçük İstanbul diyoruz. Değil mi? Yani ona baktığımız zaman öyle vallahi. Şimdi Aygül diyor ki beni en çok strese sokanlar anlayışsız idareciler. Vay vay vay vay vay. Aygül böyle söyledi. E tabii ki yani stres olayında iş yerini şöyle bir şey var. Nedir? İşi eve, eve de işi taşımıyorsan arada kalıyorsun ama yani o stres yönetimini de iyi yapıyorsan vallahi problem yok. Hicran burada iyi yayınlar dileklerini iletiyor. O da şimdi geldi. Çok teşekkürler. Hoş geldin sen de. Birazdan bakacağız. Bu genel ankette insanlar neye en çok stres alıyor ya da insanları ne en çok stres olayına taşıyor? Onu birazdan sizinle bir paylaşacağım. Ama adamlar da haklı ya o konuda stres olmaya.

Bak bak icrana bak. Yok buradayım, yeni gelmedim diyor. Zaten buradaydım. Peki teşekkürler. Şimdi Yalçın abi, o yüzden kimse sevmiyor beni ya. Strese girmiyorum ben. Onlar giriyor. İşte onlar da strese girdiği için iyi mi yapıyorum kötü mü anlamıyorum diyor. Oğlum sevmen. Sen milleti niye strese sokuyorsun ya? Yani o zaman sevilir mi? Sevilmezsin işte be, o yüzden. Peki. Olsun olsun. Her türlü sever insanlar seni. Bursa Orhan Gazi'den dinliyoruz diyor. Bir sürücü kursu, direksiyon dersindeyiz. İyi yarınlar diliyorum. Bunu da kabul. Furkan'cığım kabul. İyi yayınlardan orası yarınlara dönmüş galiba. Ama bunu da kabul ediyorum. İyi yarınlar diliyorum. Bu yarınları da hepimiz için diliyorum ben de aslında. Güzel orada dönüş yapmış. Yani hatalı yazılım ama sonuçta hiç hatalı gözükmüyor. Çok da güzel görünüyor. Bu arada direksiyon dersindesin de yanında öğrencin var büyük bir ihtimal. Yani arabanın içinde mi? Şu anda mesela nedir? Eğitim aracıdır diye düşünüyorum. Ondan sonra yanındaki işte öğrencindir. Direksiyon eğitimi veriyorsun. Aramızda kalsın, nasıl? Var mı? Gelecek var mı, onu söyle bize. Yani bir trafik canavarı lütfen yetiştirmeyin. Yani çok ciddi söylüyorum. Aslında artık bu hani ehliyet kurslarında gerçekten her şey çok daha farklı değişti. Fazlasıyla değişti ve çok daha sert olmaya başladı diye de düşünüyorum. Aman ne olur, hak etmeyen almasın. Hem bizim açımızdan hem kendisi açısından çok kötü. Şimdi sevgili dinleyiciler, bu arada şunu da hemen söyleyeyim. Bakın binlerce cevap gelmiş. Hani sizi en çok strese ne sokar diye de sormuşlar insanlara. İnsanların en çok verdiği, cevap verdiği o şık ne biliyor musunuz? O cevap ne biliyor musunuz? Belirsizlik. Vallahi. Yani bu her yerde, ama her yerde hayatımızın, yaşantımızın her yerinde bu belirsizlik insanı strese sokmuyor mu? Bir kere yarın ne olacağız bilmiyorum. Bir saat sonra ne olacak bilmiyoruz. Hani yarın şöyle olacak mı? Bir dahaki aya böyle olacak mı? En çok cevap verilen şey belirsizlik. Hoca da diyor ki öğrencilerim strese sokuyor beni diyor.

0: Yalçın.net devam edecek. Bir reklam.
1: Reklam.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Reklam.
0: Yalçın.net devam ediyor.

Ya valla yani hiçbirinizden şu stresle alakalı belirsizlik cevabı gelmedi sevgili dinleyiciler. Ama insanların çoğu stresli neden oluyorlar? Belirsizlikten dolayı. En çok yanıt öyle gelmiş. Şimdi bugün karşıma o kadar çok çıktı ki bu haber. Yani sizinle paylaşayım mı, paylaşmayayım mı? Yani nereye baksam, nereye açsam, elime telefonu alsam o haber çıkıyor karşıma. Tabii İstanbul'da olmuş olay. Türkiye'de gerçekleşen bir olay bu. Yani İstanbul'da bir kadın zayıflamak için işte yani midesini bulandırıyor. Hani istifra, öyle direkt alelen de söylemeyeyim dedim yani. Çevire çevire söylemek istiyorum. Anladınız siz zaten olayı. Yani bakıyor ki hani parmak çok da işe yaramıyor. Hay Allah ya, çok kötü. Diş fırçası da bu işi görmeye çalışıyor. Boğazına doğru. Abi ondan sonra 13 santimetrelik o diş fırçasını yutuyor kadın. Vallahi. Yani bakın şimdi böyle şeylerden birazcık bahsedelim ki hani böyle dolandırıcılık haberleriyle de hani böyle biraz haşır neşir oluyoruz ya, paylaşıyorum ya onları. Çakralarımız hep böyle açık olsun bu konularla alakalı ki yani Yalçın demişti, falancı bahsetmişti gibi şeyler olsun, hemen aklımıza gelsin. Lütfen sevgili dinleyiciler, aramızda yapan varsa yapmayın. Böyle şeyler olmaz. Lütfen. Yani bu haberi ben bu kadarlıkla sadece paylaşıyorum. Başlık olarak paylaşmış olayım ki sizin aklınızda not olarak yazılı kalsın. Lütfen böyle şeylerle de aklınıza gelsin.

Ve İstanbul FM'de Yalçın.net'te salı gününde veda zamanı geldi çattı sevgili dinleyiciler, ama tabii ki veda etmeden önce hatırlatmalarımız var. Birazdan Nerede O Eski Şarkılar adlı program başlayacak. Bir saat boyunca da o özlediğiniz nostaljik şarkıları arka arkaya bir saat boyunca işte İstanbul FM frekanslarında dinleyebileceksiniz. Ama dediğim gibi geçen birazcık bahsetmiştim. Eğer ki ya Yalçıncığım bana bir saat yetmiyor, ben 24 saat dinleyeyim derseniz, İstanbul FM'in biliyorsunuz 5 tane, bizim 5 tane de dijital radyolarımız var. Onlardan biri de İstanbul FM Nostalji. İşte orada 24 saat boyunca duymak istediğiniz o özlediğiniz nostaljik şarkıları dinleme şansına sahipsiniz. Kesintisiz, bunun da hatırlatmasını yapalım. Yarın bir aksilik olmazsa tabii ki yine saat 14'ü gösterdiğinde İstanbul FM frekanslarında buluşacağız. Acaba merkez stüdyoda mı olacağız, yoksa dışarıdaki bir stüdyodan mı sesleneceğim sizlere? Onu yayın esnasında sizinle paylaşacağım. Yarın bir sürpriz olabilir, bilginiz olsun. Ve tabii ki biliyorsunuz sabahları İstanbul FM saat 7'de Emre Mutlu Show'la başlıyor. 7-10 arası o saatte dinleyebileceğiniz tek program sabah saatlerinde, bilginiz olsun diyelim. Ve her zaman yaptığımız gibi de ne yapıyoruz? Günün sözüyle beraberliğimizi bitireceğiz sevgili dinleyiciler. Unutmayın, her zaman yalnız başınıza hayatta kalmaya hazır olun. Bazı insanlar aniden değişir. Bugün onlar için önemlisiniz. Yarın onlar için hiçbir şey ifade etmeyeceksiniz. Çünkü hayatın gerçeği bu. Mutlu günler Türkiye.

0: İstanbul FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul ve Ankara 30, İzmir 36, Bursa 32, Antalya 34, Diyarbakır 38 derece olacak.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
4: Hattını ayırmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 1 1

girilir büro. Bir sebepsiz fırtına, kardeşi bir umut aşkın.

0: sona erdi.
1: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul ve Ankara 30, İzmir 36, Bursa 32, Antalya 34, Diyarbakır 38 derece olacak.
1: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
3: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
2: Önce köprü yoğunluklarına bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde oldukça yoğun, Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde ise yoğun seyrediyor. Avrupa yakası E5'te Beylikdüzü Haramidere, Merter Haliç aksi yönde Edirne Kapı Yenibosna, Sefaköy Beylikdüzü etkili. Temde Hadımköy Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları yoğun, Altınşehir Firuzköy, Sultan Gazi Hastal aksi yönde İstoç Mahmut Bey yoğun devam ediyor. Anadolu yakası E5'te Kartal Üsküdar çift yönlü seyir hızı düşük, Kavacık Ümraniye aralıklarla etkili. İyi yolculuklar dileriz.
3: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: yaz rotanız güvenli, yolculuğunuz serin olsun. Temmuz boyunca Omoda Jack otomobilinize özel 18 nokta kontrolü ücretsiz. Üstelik klima gazı dolumunda %10 indirim sizi bekliyor. Rotanızı en yakın Omoda Jack'u yetkili servisine çevirin, yola hazır olun. Detaylı bilgi omodajack.com.tr'de.
1: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.

0: İstanbul FM'de Dünya Kupası.
1: Dünya Kupası özel programından herkese selamlar. Ben Yalçın Alaca. Bugün sevgili Eray'la beraberiz. Eray hoş geldin.
2: Herkese merhaba, hoş buldum.
1: Eray, şimdi dün akşamdan başlayacağız Dünya Kupası özel programında. Neyle başlıyoruz? Dün akşamki Portekiz İspanya maçıyla başlıyoruz. Evet. Şimdi ben dün aslında dünkü programda demiştim ki bu maç penaltılara gider düşüncesindeydim dedim. Uzadı. Gitmemesi için hiçbir neden yoktu ama 90+1'de İspanya'dan gelen gol bu işi bitirdi. Neler söyleyeceksin?
2: Ben de aksine çok gollü geçen bir maç olacak zannediyordum. Ronaldo'nun gol atamaması, Ronaldo'nun turnuvadan elenmiş olması aslında bir tık beni hayal kırıklığına uğrattı. Bu Ronaldo için de geçerli. Dünya Kupası'na artık sahip olamayacak gibi duruyor. Artık 41 yaşında çünkü. 45'inde Dünya Kupası oynamazsa hiçbir sorun yok.
1: Bence de 45'te acaba teknik direktör olarak oynar mı diye düşünmüyor değilim. Onu da söyleyeyim.
2: O zaman alırsa artık helal olsun.
1: Helal olsun. Teknik direktör demişken dün maçtan sonra Portekiz'in teknik direktörü istifa ettiğini de açıkladı basın toplantısında. Ve aslında gazeteciler Portekiz'deki Ronaldo'ya da sordular. Hani bir dahaki Dünya Kupası'nda olacak mısın diye. Onun için biraz zaman istiyorum sizden. Ama teknik direktörün bırakmasını düşünüyorum demişti. Ve sonrasında da teknik direktör istifa ettiğini de açıkladı. Ama dün akşamki Portekiz-İspanya maçına yine bakacak olursak bence takımların yıldızı kalecilerdi.
2: Bu turnuva geneline de geçerli. Gerçekten dünkü maçta çok iyi kurtarışlar vardı. Keza Vazinha'yı da örnek verebiliriz. Dünya Kupası'nı çok iyi geçirdiler.
1: Harikulade. Hala Amerika Birleşik Devletleri'nin yediği kırmızı kart ve Donald Trump'ın da etkisi konuşuluyor. Şimdi onun için neler söyleyeceksin?
2: Ya şöyle, aslında yanlış bir karar olduğunu düşünüyorum. Futbola etki etmemesi gereken bir karardı. Yani Trump hakkında da Türkiye'ye gelen eleniyor diyelim.
1: Peki, Trump'tan tabii ki açıklamalar oldu sonrasında. Ben bir taraftar olarak baktım. Futboldan da çok iyi anlarım. Tekrar gözden geçirilmesini istedim dedi ama hani her ülke başkanının, eğer başkanlığı bir kenara itecek olursak, taraftar olarak bakacak olursak her ülke başkanının böyle bir isteği olabilir diye de düşünüyorum.
2: Yani.
1: Değil mi? Peki, bu akşamki maçlara bir bakacağız. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri 1, Belçika 4 şeklinde sonuçlandı. Evet. Belçika'da çeyrek finale adını yazdıran kulüplerden, ülkelerden biri oldu. Bu akşam 2 karşılaşma var son 16 turda. Saat 19'da Arjantin-Mısır. Ne diyorsun?
2: Arjantin kazanır. Ama gönlüm Mısır'dan
1: yana. Mısır'dan yana, değil mi? Evet ya, benim de neden söyle. Saat 23'te de İsviçre-Kolombiya maçı var.
2: Ya ben İsviçre taraftarıyım bugün.
1: İsviçre taraftarı, evet. Bu maçta. Şimdi bu arada çeyrek finalde eşleşmeler tabii ki arka arkaya geliyor. Fransa-Fas, İspanya-Belçika, Norveç-İngiltere şeklinde oluştu. Ve diğer 16 turda maçların bitmesini bekleyeceğiz ve bakacağız çeyrek finalde hangi takımlar olacak. Onu bir başka Dünya Kupası özelde konuşacağız. Eray, çok teşekkürler.
2: Ben de teşekkür ederim.
0: İstanbul FM'de Dünya Kupası. İstanbul FM.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için TrueMore uygulamamızı indirin.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin.

0: olsun, aracınız uçar filodan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul ve Ankara 30, İzmir 36, Bursa 32, Antalya 34, Diyarbakır 38 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo, hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun, aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Her iki köprü de her iki istikamette yoğun seyrediyor. Avrupa yakasında Mecidiyeköy'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Sultan Gazi'den başlayan yoğunluk ise ikinci köprüye kadar oldukça etkili. Avrupa yakası E5'te Merter Zincirli Kuyu aksiyonda Haliç Beylikdüzü güzergahları oldukça etkili devam etmekte. TEM'de Bahçeşehir Mahmut Bey aksiyonda Bayrampaşa Mahmut Bey, Hastal Seyran Tepe yoğun seyrediyor. Basın Ekspres bağlantı yolu Mahmut Bey gişeleri çevresi de yoğunluğunu sürdürüyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe Kozyatağı hattı etkili seyrediyor. TEM'de Kavacık Ataşehir yoğun ilerliyor. İyi yolculuklar dileriz.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle Teonef ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle Teonix sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle. Size Fuzul uyar. Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.

0: İstanbul FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul ve Ankara 30, İzmir 36, Bursa 32, Antalya 34, Diyarbakır 38 derece olacak.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Her iki köprüde her iki istikamette yoğun seyrediyor. Avrupa yakasında Mecidiyeköy'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Sultan Gazi'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar oldukça etkili. Avrupa yakası E5'te Merter Zincirli Kuyu aksiyonda Haliç Beylikdüzü güzergahları oldukça etkili devam etmekte. TEM'de Bahçeşehir Mahmut Bey aksiyonda Bayrampaşa Mahmut Bey, Hastal Seyran Tepe yoğun seyrediyor. Basın Ekspres bağlantı yolu Mahmut Bey gişeleri çevresi de yoğunluğunu sürdürüyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe-Kozyatağı hattı etkili seyrediyor. TEM'de Kavacık-Ataşehir yoğun ilerliyor. İyi yolculuklar dileriz.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

Halkbank Platinum Plus Metal ve Reserve kartla her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima sevindirin.

0: Chesper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Chesper Pet E10.
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yılı aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.

0: Onları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Radyonun sesi açık kalsın.
2: Radyonun sesi açık kalsın.
1: Sana iyi gelecek şarkı şimdi İstanbul FM'de.
2: Şimdi İstanbul FM'de.

0: Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
2: Size Fuzul uyar.
1: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.

0: durma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
1: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
2: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
1: Size Fuzul uyar.
2: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.

durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedin diyor delisin.

şaşırdın. Seviyorum derken